Haydn'in Kraliyet Havai Fişekleri için müzik başlıkta süitinin uvertürünü Elimşan yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Anton Bruckner'in 150 numaralı dinsel metin üzerine bestelediği ilahiyle devam ediyor.

Tom Bruckner'in 150 numaralı dinsel metin üzerine bestelediği ilahiyi, soprano Sophie Bevan, BBC şarkıcıları, BBC Senfoni Korosu ve orkestrası seslendirdi. Topluluğun 19 Temmuz 2024 tarihli konseri Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosu ile devam ediyor. Solist Isata Kename Ason.

Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosunu solist Isat Akena Mason ve Elim Şen yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist Gershwin'in The Man I Love adlı parçasını Percy Grainger düzenlemesiyle seslendirmek üzere tekrar sahnede.

2015'te BBC Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Isatha Kenna Mason, George Gershwin'in The Man I Love adlı parçasını yorumladı. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Ben Nobuto'ya BBC tarafından sipariş edilen Hallelujah Sim adlı kompozisyon var.

Loot.

Nobuton'un Hallelujah Sim adlı eserini ilk seslendirilişini gerçekleştiren BBC şarkıcıları, BBC Senfonik Korosu ve Orkestrası'nın 19 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 Do minör 5. senfonisiyle sona eriyor.

Beethoven'ın Opus 67 Do minör 5. senfonisini Elim Şen yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Clara Schumann'ın 1844 yılında solo piyano için kaleme aldığı Mi majör impromptuyla devam ediyor.

Clara Schumann'a ait Mi Majör Impromptu'yu piyanist Diana Kettle seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın 1795 yılında kaleme aldığı 4 bölümden oluşan Opus 1 Mi Bemol Majör 1 numaralı piyanolu triyosuyla sona eriyor.

Sigmund Beethoven'ın 1795 yılında yayınlanan Opus 1 Mi Bemol Majör 1 numaralı piyanolu triosunu Grieg Trio seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Gioachino Rossini'nin Yaylı Çalgılar Orkestrası için 1804 yılında 12 yaşında kaleme aldığı Sol Majör 1 numaralı sonatı ve Claude Debussy'nin 1894 tarihli Prélude L'Après Midi d'un Fond başlıklı senfonik şiirini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne İsveçli Mozart olarak tanınan klasik dönem bestecisi Joseph Martin Krauss'la başlıyoruz. Bestecinin günümüze kalan az sayıdaki eserlerinden biri olan Mi bemol majör senfonisini Concerto Köln topluluğu seslendiriyor.

Klasik dönem bestecilerinden Joseph Martin Krauss'un Mi Bemol Majör Senfonisini Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Johannes Brahms'ın tek kompozisyon öğrencisi olan Gustav Uwe Jenner'ın klarinet, korno ve piyano için Mi Bemol Majör triosuyla devam ediyoruz.

Alman besteci Gustavo Weyener'ın 1900 tarihli Mi bemol majör triosunu, klarnette James Campbell, kornoda Martin Heckelman ve piyanoda Jane Coop seslendirdi. Opera janrının öncüsü Claude Monteverdi'nin 1610 tarihli Magnificat'ı var sırada.

Monteverdi'nin Meryem Ana konulu bir dinsel eser formu olan 1610 tarihli Magnificat'ını Diego Fasolis yönetimindeki İsviçre Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Caesar Franck'ın org için bestelediği Prelüt, Füg ve Varyasyonların piyano transkripsiyonuyla devam ediyoruz.

Frank'ın Orgiç'in Si Minör Prelüt, Füg ve Varyasyonlarını piyanist Robert Silverman'ın yorumuyla dinledik. Barok dönemin İspanyol gitarist ve bestecisi Gaspar Sanz'ın Güney İtalya'ya ait bir halk dansı olan Tarantella formundaki eseri var sırada.

Müzikal eserleri günümüz klasik gitar repertuarında sıkça kullanılan Gaspar Sanz'ın Tarantella adlı eserini gitarist Eduardo Egüe seslendirdi. Gioachino Rossini'nin yaylı çalgılar orkestrası için kaleme aldığı sol majör bir numaralı sonatla devam ediyoruz.

Pino Rossini'nin sol majör bir numaralı sonatını Ludovic Bax yönetimindeki Romanya Ulusal Oda Orkestrası'ndan dinledik. Rönesans dönemi çok sesli vokal müziğinin önemli ismi Josquin des Prez'e ait bir eser ve ardından dinleyeceğiniz iki anonim parça var sırada.

Mezzo-soprano Claire Wilkinson ve Musica Antiqua of London topluluğu Rönesans döneminden Josquin des Prez'e ait bir eser ve ardından iki anonim parça seslendirdi. Claude Debussy'nin 1894 yılında kaleme aldığı Prélude l'après-midi d'un faune başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Debussy'nin Prelude La Prémédie d'un Fon başlıklı senfonik şiirini Simon Young yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasından Franz Liszt tarafından piyano için düzenlenen bir konser parafrazıyla sona eriyor.

0: Steppeverdi'nin Rigoletto operasından Franz Liszt'in düzenlediği konser parafrazını piyanist Michel Campanella'dan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistinli insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, "Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor," dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Haremiye İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın

Planlanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül tarihleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükselecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili yeni bir dönem başladı. Çevre ve atık yönetimi açısından getirilen kurallarla çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik uyarınca eski lastikler sadece lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan lastik geri kazanım tesisleri tarafından toplanabilecek. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı uçuş sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri sundum.

Jan Ladislav Dussek'in Opus 14 Fa Majör Piyano Konçertosu'ndan bölümler sunduk. Ulster Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Howard Shelley'di.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 2 numaralı Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Bernard Fork yönetimindeki Berlin Müzik Akademisi Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 185 köhel sayılı Re majör serenadından bölümler dinlediniz. Janosz Rolla yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3.

Radyo 3. Karl Friedrich Abel 22 Aralık 1723'te Almanya'nın Köthen şehrinde dünyaya gelir. Sanatçı ilk müzik eğitimini Johann Sebastian Bach'ın müzik direktörlüğünü yürüttüğü Köthen Saray Orkestrası'nda görev yapan ve ünlü bir viola da gamba sanatçısı olan babasından alır. Müzikle yakından ilgili bir ailede yetişen sanatçı, ilk eğitiminin ardından Leipzig'teki Thomas Okulu'na geçer. Burada Bach'ın disiplinli rehberliğinde polifonik gelenekle kuramsal yapıyı özümseyen Abel, barok dönemin estetik ilkelerini eksiksiz bir biçimde edinir. Bu sağlam altyapı, onun hem çalgısal ustalığını hem de bestecilik çizgisini şekillendiren en belirleyici etken olur. Sanatçının La Minör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Paolo Pandolfo, Amelie Schoema ve Andrea Buccarella üçlüsü seslendiriyor.

Carl Friedrich Abel'ın La Minör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinlediniz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Buccarella üçlüsü seslendirdi. Abel 1748 yılında Johann Adolf Hasse yönetimindeki prestijli Dresden Saray Orkestrası'na katılır. Yaklaşık 10 yıl boyunca Johann Georg Pisendel gibi ustalarla çalışan sanatçı, viola da gamba icracılığındaki üstün tekniği ve klavyeli çalgılardaki hakimiyetiyle tanınır. Dresden'in kozmopolit yapısı, Abel'ın İtalyan melodik zarafetiyle Alman çalgısal disiplinini harmanlamasına imkan tanır. Dönemin şiddetli siyasi ve askeri çalkantıları nedeniyle Dresden'deki görevinden ayrılan besteci, 1758'e kadar Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde serbest icracı olarak sanatsal arayışlarını sürdürür. Sanatçının La Majör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Buccarella üçlüsü seslendiriyor.

Carl Friedrich Abel'in La Majör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinlediniz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Buccarella üçlüsü seslendirdi. Abel 1759 yılında Londra'ya yerleşerek kariyerinin en parlak dönemini başlatır. Kraliçe Charlotte'un özel oda müzisyeni olarak atanan sanatçı, 1764'te Johann Christian Bach'la bir araya gelir. İki dost İngiltere müzik tarihine geçen ünlü Bach-Abel konserleri dizisini başlatır. İngiltere'nin ilk abonelikli kamu konserleri niteliğindeki bu organizasyon, yeni besteleri ve usta icracıları müzikseverlerle buluşturur. Besteci bu tarihi girişim sayesinde Londra'nın müzik yaşamını

kuramına yön veren en nüfuzlu figürlerden biri haline gelir ve oda müziğinin yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenir. Sanatçının sol minör, viola da gamba ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Bucarella üçlüsü seslendiriyor.

0: Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Bucarella üçlüsü seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Abel'in geniş üretim yelpazesi, senfoniler, uvertürler, kuartetler ve viola da gamba için yazdığı solo yapıtları kapsar. Geç barok dönemle erken klasik dönem arasındaki geçiş sürecini kaplayan galant stilini benimseyen Abel, zarif melodileri ve dengeli form yapısıyla yeni estetiğin olgunlaşmasına katkı sağlar. 1764'te Londra'yı ziyaret eden çocuk yaştaki Wolfgang Amadeus Mozart, Abel'ın eserlerinden etkilenerek onun Mi bemol majör senfonisini incelemek üzere kendi el yazısıyla yeniden notaya döker. Bu tarihsel temas, Abel'ın çalgısal yazı tekniğinin ve senfonik kurgusunun klasik dönemin doğuşu üzerindeki belirleyici etkisini açıkça ortaya koyan somut bir belgedir. Sanatçının sol majör, viola da gamba ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Buccarella üçlüsü seslendiriyor.

Carl Friedrich Abel'ın Sol Majör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinlediniz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Bucarella üçlüsü seslendirdi. Yaşamının son döneminde yakın dostu Johann Christian Bach'ın ölümü ve sağlık sorunlarıyla sarsılan Abel, melankolik bir inzivaya çekilir. Viola da Gamba'nın son büyük virtüözü olan usta müzisyen, 20 Haziran 1787 tarihinde Londra'da hayata gözlerini yumar. Arkasında bıraktığı zengin yapıtlar, barokla klasik dönem arasındaki estetik geçişin en sağlam halkalarından birini oluşturur. Besteci, Viola da Gamba geleneğini sonlandıran icracılığı, geniş kitlelere açık ve bağımsız kamusal konser modelini başlatan girişimci kimliği ve klasik üsluba yön veren yapıtlarıyla müzik tarihinin seçkin ve özgün isimlerinden biri olarak yerini korur. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Carl Friedrich Abel'ın Mi Minör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinletiyoruz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Bucarella üçlüsü seslendiriyor.

0: Carl Friedrich Abel'ın Mi minör, Viola da Gamba ve Sürekli Bas için sonatını dinlediniz. Eseri Paolo Pandolfo, Amélie Chammas ve Andrea Bucarella üçlüsü seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Sagrada Familia, bugün bir ibadet yapısı olmanın çok ötesine geçmiş bir mimari anıttır. 1882'de başlayan inşası, Gaudi'nin doğadan esinlenen biçimleri, cesur geometrisi, ışıkla kurduğu ilişki ve kuşaklar boyunca sürdürülen yapım süreciyle onu Barcelona'nın simgesine, dünya mimarisinin en tanınmış eserlerinden birine ve adeta yaşayan bir efsaneye dönüştürmüştür.

Gaudi'ye atfedilen meşhur bir söz vardır. İşverenim acele etmiyor. Bu söz farklı biçimlerde aktarılmış olsa da anlamı açıktır. Gaudi, Sagrada Familia'yı yalnızca kendi yaşamı içinde tamamlanacak bir yapı olarak değil, kuşakların katkısıyla büyüyecek, insan ömrünü aşan bir proje olarak düşünüyordu. 1882'de başlayan ve 2026'da merkezi kulesi en yüksek noktasına ulaşan bu yapının serüvenine billur tınılarla eşlik etmeye hazırsanız yola çıkıyoruz. İlk durağımız 19. yüzyılın ikinci yarısı. Önce Gaudi'nin doğduğu yere, Katalonya'daki bir bakırcı ailesinin evine gidiyoruz. Sagrada Familia'yı daha iyi anlamak için Antoni Gaudi'nin çocukluğuna dönmek gerekir. Bu nedenle sizi Barcelona'nın yaklaşık 100 kilometre güneybatısında Katalonya'nın Tarragona iline bağlı Reus'a getirdim. Gaudi 25 Haziran 1852'de Reus'ta doğdu. Babası bakır işçiliği yapan bir ustaydı. Bakırın düz bir levhadan hacimli ve eğrisel bir forma dönüşmesi, yüzeylerin bükülerek üç boyutlu bir yapı kazanması küçük Antoni'nin erken yaşta tanık olduğu bir biçim dersiydi. Gaudi'nin doğduğu 1852 yılında Katalonya ve özellikle Barcelona, dar surların ve eski kent dokusunun dışına taşmaya hazırlanıyordu. Sanayileşme ve modern şehircilik düşüncesi kentin geleceğini şekillendiriyordu. Aynı yıl Fransa'da Louis Napoleon Bonaparte, 3. Napolyon adıyla imparator oldu. Fransız mühendis Henri Giffard, buhar gücüyle çalışan, yönlendirilebilir bir hava gemisi uçurdu. Harriet Beecher Stowe'un Tom Amca'nın Kulübesi adlı romanı yayımlandı. Kölelik karşıtı hareketi besleyen unsurlardan biri olarak kabul edilen bu kitap, 19. yüzyılın en çok satan romanı olacaktı. Oğul Johann Strauss, Viyana halkına eserlerini kabul ettirmekte oldukça zorlanıyordu. 1852'de bestelediği ve 18 Haziran'da Viyana Volksgarten'da seslendirilen Liebeslieder Valsi, rüştünü ispat etmesini sağlayacaktı. Sert ve tavizsiz eleştirmen Eduard Hanslick bu valsi övgüyle karşılamış, Wiener Zeitung gazetesinde şöyle yazmıştı: "Dar kafalılıkları günümüz dans müziğini hor görmeye kadar varan o aksi ve eski kafalı insanlar, genç Johann Strauss'un Liebeslieder eseriyle serenat yapıp utanmalıdır."

ettiği ikinci piyano sonatını tamamlamıştı. Gaudi, zanaatle teknolojinin, gelenekle modernleşmenin karşı karşıya geldiği bir dünyaya doğmuştu. Ondan 5 ay sonra 21 Kasım 1852'de de İspanyol gitarının şiirsel sesini dünyaya taşıyacak olan Francisco Tárrega, Reus'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Villarreal'de dünyaya gelmişti.

Gaudi, çocukluk ve gençlik yıllarında romatizma ve çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Yaşıtları kadar hareketli bir hayat sürdüremediği için zamanının önemli bir bölümünü aile çevresinde ve kır manzaraları içinde geçirdi. Bitkileri, hayvanları, kayaları ve ışığın yüzeyler üzerindeki değişimini gözlemledi. Bir yaprağın damarlarındaki dallanmayı, ağaç gövdesindeki taşıyıcı sistemi ya da deniz kabuğundaki geometriyi fark etti. Doğayla kurduğu bu gözleme dayalı, uzun ve yoğun ilişki, Gaudi'nin mimarisindeki organik biçimlerin başlıca kaynaklarından biri olacaktı.

Tarrega'nın çocukluğu da fiziksel zorluklarla biçimlenmişti. Geçirdiği bir kazanın ardından görme sorunları yaşadı. İlk gitar derslerini görme engelli bir müzisyen olan Ruiz'den aldı. 1862 yılında konser gitaristi Arcas, genç Francisco'nun çalışını dinledi ve Tarrega'nın babasına Francisco'nun kendisiyle çalışmak üzere Barcelona'ya gelmesine izin vermesini tavsiye etti. Tarrega'nın babası bu teklifi kabul etti, ancak aynı zamanda piyano dersleri de alması konusunda ısrarcı oldu. Çünkü bir solo enstrüman olarak gitarın popülaritesini yitirdiğinin ve giderek yalnızca şarkıcılara eşlik eden bir çalgı olarak görülmeye başladığının, buna karşı piyanonun tüm Avrupa'da büyük bir rağbet gördüğünün gayet bilincindeydi.

Tarrega, gençlik yıllarının başında her iki enstrümanda da yetkinleşmişti. 1874'te kompozisyon eğitimi alacağı Madrid Konservatuvarı'na kaydoldu. 2 yıl sonra düzenli konserler vermeye ve öğretmenliğe başladı. Çıktığı turnelerde büyük övgü topluyordu. İlk eserlerini bu dönemde besteledi. Ayrıca gitar repertuarını genişletmek amacıyla piyano müziğine dair geniş bilgisinden de yararlanarak Beethoven, Chopin ve Mendelssohn gibi bestecilerin piyano eserlerini gitara uyarladı.

Reagan'ın Mendelssohn'un sözsüz şarkılarından yaptığı gitar uyarlamasını Julian Bream seslendirdi. Tarrega, 1885'te Barcelona'ya yerleşmesinin ardından ölümüne kadar geçen yaklaşık çeyrek asır boyunca Gaudi ile eş zamanlı olarak aynı şehirde yaşamış olsa da aralarında doğrudan bir tanışıklık olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Victor Regan'ın Adelita adlı eserini Julian Bream seslendirdi. Barcelona, genç Gaudi için yalnızca bir eğitim şehri değildi. Burası, ortaçağ mirasıyla sanayileşmenin, zanaat atölyeleriyle yeni mühendislik düşüncesinin, dar sokaklarda modern şehir planlarının karşılaştığı büyük bir laboratuvardı. Tarrega'nın Barcelona'ya gelişi de onun hayatında belirleyici olmuştu. Antonio de Torres'in gitarlarıyla tanışması, çalgının ses hacmini, rezonansını ve renklerini yeniden keşfetmesine yardımcı oldu. Tarrega, gitarı bir eşlik çalgısı olmaktan çıkarıp, kendi repertuarı ve ifade dünyası olan bir konser enstrümanı haline getirdi. Gaudi'nin taşta aradığı biçimsel imkanlarla, Tarrega'nın ahşap ve tellerde aradığı tınısal imkanlar arasında böyle bir yakınlık vardır.

Reagan'ın Grand Vals'ini Giulio Tamparini seslendirdi. Gaudi'nin çizimleri, tasarımları ve alışılmış çözümlere meydan okuyan fikirleri onu öğrencilik yıllarında bile diğerlerinden ayırıyordu. 1878'de Barcelona Mimarlık Okulu'ndan mezun oldu. Diplomasını veren okul yöneticisi ve Katalan mimarisinin önemli isimlerinden Elies Rogent'e atfedilen söz, onun sıra dışı karakterini anlatan güçlü bir anekdottur. Bir dahiye mi yoksa bir deliye mi diploma verdik? Zaman gösterecek.

Tárrega'nın Recuerdos de la Alhambra adlı eserini John Williams seslendirdi. Sagrada Familia'nın hikayesi Gaudi projeye başlamadan bir yıl önce başlamıştı. Yapım masrafları esas olarak bağışlar ve halkın yardımlarıyla karşılanması planlanan Bazilika'nın ilk taşı 19 Mart 1882'de yerleştirildi. Projenin ilk mimarı Francisco de Paulo del Villar'dı. 1882 yılı dünyanın hızla değiştiği bir yıldı. Avrupa'da Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya yeni bir ittifak kuruyor, İngiltere Mısır'a müdahale ederek Doğu Akdeniz'deki gücünü arttırıyordu. Aynı yıl Robert Koch tüberküloz bakterisini keşfettiğini açıklıyor, Edison'un elektrik santrali New York'u yeni bir çağa taşıyor, Wagner'in Parsifal operası Bayreuth'ta ilk kez sahneleniyordu.

II. Abdülhamit'in tahta oturduğu Osmanlı İmparatorluğu başkentinde tarihçi ve ressam Osman Hamdi Bey'in girişimleriyle Mektebi Sanayi Nefise-i Şahane kurulmuş, okul bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temellerini atmıştı.

Pi sayısının aşkın bir sayı olduğu da 1882'de Alman matematikçi Ferdinand von Lindemann tarafından kanıtlanmıştı. Müzikli zaman yolculuğumuz Sagrada Familia'nın ilk taşının yerleştirildiği 1882 yılında Brahms'ın tamamladığı Yaylı Beşlisi'nden bir bölümle devam ediyor.

Brahms'ın Opus 88 Fa majör yaylı beşlisinden dinlediğimiz bölümü Lawrence Power ve Takash Quartet seslendirdi. Sagrada Familia'nın ilk mimarı olan Villar'la proje sahipleri arasında çeşitli konularda anlaşmazlıklar çıkınca 1883'te görevi genç mimar Antoni Gaudi devralmıştı. 3 yıl önce 1300 kilometre uzaktaki yapımına orta çağda başlanan ve yüzyıllarca yarım kalan Köln Katedrali nihayet tamamlanmış, 157 metrelik kuleleriyle dünyanın en yüksek yapısı unvanını almıştı. Atlantik'in ötesinde, Chicago'da ise ilk gerçek gökdelen olarak kabul edilen Home Insurance Building'in inşaatı bir yıl sonra 1884'te başlamış, ertesi yıl tamamlanan 10 katlı binaya daha sonra 2 kat daha eklenip 55 metreye yükseltilmişti.

Federico Mompo'nun Angelico adlı bestesini kendisinden dinledik. Antoni Gaudi, 1883'te devraldığı Sagrada Familia için bir önceki mimar olan Villar'ın projesini büyütmekle kalmamış, yapının taşıyıcı sistemini, kulelerini, cephelerini ve sembolik dünyasını bütünüyle yeniden düşünmüştü. 1885'te Barcelona'ya yerleşen Tárrega, şehrin müzik çevresinde kendine yer ediniyor, Isaac Albeniz ve Enric Granados'la dost oluyor, Albeniz'in çoğu eserini gitara uyarlıyordu.

Albeniz'in Asturyasını Tarrega'nın gitar düzenlemesiyle John Williams seslendirdi. Gaudi, Katalan zanaatini modern mimariye taşırken, Tarrega'da İspanyol melodik duyarlılığını gitarın evrensel diline taşıyordu. Biri yapının cephelerini ve taşıyıcılarını, diğeri çalgının repertuarını dönüştürüyordu.

Foreign'in Pavan'ını Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields seslendirdi. Fore bu zarif eseri yazdığında Gaudi ve Tarrega 35 yaşına yaklaşıyorlardı. Gaudi, Sagrada Familia projesini 4 yıl önce devralmıştı. Taş, geometri ve doğa arasında kendi mimari dilini geliştirmeye başlamıştı. Tarrega ise öğretmen ve konser sanatçısı olarak kendine iyi bir yer edinmişti. Henüz meşhur eseri Recuerdos de la Alhambra'yı bestelememişti. Fakat ileride bu eserle tanınacak olan titreşimli, akışkan ve insan sesine yaklaşan gitar dilinin temellerini atıyordu.

Gaudi'nin hayatı zaman içinde belirgin bir dönüşüm geçirdi. Gençlik yıllarında özenli giyinen, tiyatroya, konserlere ve şehirli sosyal çevrelere katılan zarif bir mimardı. Barcelona'nın kültürel hayatını yakından izliyor, kıyafetine, görünüşüne ve toplumsal ilişkilerine önem veriyordu. İlerleyen yıllarda ise hayatı giderek daha sade ve dini bir karakter kazandı. Beslenmesi sadeleşti, vejeteryanlık ve zaman zaman uyguladığı oruç yaşam tarzının bir parçası oldu. Tárrega'nın hayatında da ilerleyen yıllarda bedeninin sınırları belirleyici oldu. Geçirdiği felç nedeniyle 1906'dan sonra konser faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldı. Gaudi, 1914'ten itibaren başka projelerini büyük ölçüde bırakarak kendisini Sagrada Familia'ya adadı. 1925'te Bazilika'nın atölyesinin yanındaki küçük bir odada yaşamaya başladı. Hayatının son yıllarında Sagrada Familia artık yalnızca mesleki bir proje değil, inancının ve varoluşunun merkeziydi.

Tarrega giderek zayıflayan el tırnaklarını 1902'de kesti ve bu sayede kendi ekolüyle anılan gitaristlere özgü tırnak yerine parmakla elde edilen bir tını üretti. 1903'te Roma, Napoli ve Milano'da oldukça başarılı geçen bir İtalya turnesine çıktı. Ocak 1906'da vücudunun sağ tarafı felç geçirdi. Her ne kadar sonunda konser sahnesine geri dönmüş olsa da hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. Son eseri Oremus'u 2 Aralık 1909'da tamamladı. Bundan 13 gün sonra hayata gözlerini yumduğunda 57 yaşındaydı.

Tarrega'nın Oremus adlı son eserini Stefano Tracanelli seslendirdi. 7 Haziran 1926. Antoni Gaudi, Barcelona'da her gün uğradığı San Felip Neri Kilisesi'ne doğru yürürken bir tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. 3 gün sonra 10 Haziran'da hayatını kaybetti. Henüz 74 yaşını doldurmamıştı. Sagrada

Gaudi'nin ölümünden 10 yıl sonra İspanya'da iç savaş başladı. Sagrada Familia'daki atölye tahrip edildi. Çizimlerin ve alçı modellerin önemli bir bölümü yok oldu. Sonraki mimarlar ve model ustaları geriye kalan binlerce parçayı inceleyerek bazı modelleri yeniden oluşturdular. Bu arkeolojik çalışma yalnızca bir onarım değildi. Parçalanmış bir mimari hafızayı yeniden kurma çabasıydı. Gaudi'nin ölümünden sonra Sagrada Familia inşaatı, onun çizimleri, modelleri ve geometrik ilkeleri doğrultusunda farklı kuşaklardan mimarların çalışmalarıyla sürdü. Bilgisayar destekli tasarım, üç boyutlu modelleme ve gelişmiş üretim teknikleri, karmaşık geometrilerin uygulanmasını kolaylaştırdı. Ve bu yıl, Gaudi'nin ölümünün 100. yılında Sagrada Familia'nın 172,5 metre yüksekliğe ulaşan merkezi kulesi tamamlandı ve yapı tarihindeki en yüksek noktaya erişti. Bu gelişme Sagrada Familia'nın bütün ayrıntılarıyla tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Uzun bir mimari kompozisyon olan yapının bazı unsurları ilerleyen yıllarda tamamlanmaya devam edecek.

Değerli zaman yolcuları, bu sabah 1852'den 2026'ya uzanan bir yolculuk yaptık. Gaudi'nin taşla yazdığı şiire, Tarrega'nın telleri titreştiren parmakları eşlik etti. Benimle bu sefere katıldığınız için teşekkür ederim. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Adamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Cazfora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Cazfora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan keman sanatçısı Salvatore Accardo'nun Paganini'yi yorumladığı eserlerden örneklere yer vereceğiz. Salvatore Accardo özellikle Nicola Paganini'nin eserlerinin performanslarıyla ve yorumuyla tanınan İtalyan kemancı ve orkestra şefidir. Accardo'nun iki adet Stradivarius kemanlarının isimleri Heart ex Francescatti ve Firebird ex Saint-Exupéry'dir. Accardo 1950'lerde Güney İtalya'nın Napoli şehrinde keman eğitimine başlamıştır. 13 yaşında Paganini'nin kaprislerini seslendirerek ilk profesyonel isteğini gerçekleştirmiştir. 1958'de Accardo Cenova'daki Paganini yarışmasında birincilik ödülünü kazanarak kariyerinde ciddi bir çıkış yapmıştır. 1970'lerde ünlü İtalyan Oda Orkestrası I Musici'nin liderliğini yapmıştır. Siena'daki Accademia Musicale Chigiana'da eğitim gördükten sonra 1973'ten 1980'e kadar orada ders vermeye devam etmiştir. Accardo 1992'de

ara Accardo ile tanışma şansım oldu. Ben akademide Yuri Başmet ve Quartetto Italiano ile çalışmak üzere bulunuyordum. Ancak orada bütün dersler açık olduğu için hocaların derslerini takip etme şansımız vardı. Accardo'nun sınıfına dünyanın her yerinden, özellikle Uzak Doğu'dan çok fazla öğrenci gelmişti. Accardo'yu gördüğünüz zaman inanılmaz enerjik bir aurası var ama bir o kadar da dingin ve kendinden çok emin. Sınıfına girdiğinizde çok son derece sessiz ve neredeyse büyüleyici diyebileceğim bir atmosfer var. Herkes büyük bir sessizlikle Accardo'nun kemandan çıkartacağı tek bir notayı dinlemek üzere adeta nefeslerini tutmuş vaziyette derslerini takip ediyor. Ve tabii o aura ve virtüözite örneklemelerindeki gerçekten inanılmaz derece etkileyici ve büyüleyiciydi. Böyle bir deneyime sahip olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Accardo Paganini'nin 24 kaprisini de kaydetmiş. Paganini'nin 6 keman konçertosunu da kaydetmiş en önemli İtalyan kemancılardan birisidir. Şimdi Charles Dutoit yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası'ndan Paganini'nin 1 numaralı keman konçertosunu Salvatore Accardo yorumuyla dinliyoruz.

Charles Dutoit yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde Paganini'nin bir numaralı keman konçertosunu Salvatore Accardo yorumuyla dinledik. Niccolò Paganini, İtalyan kemancı ve besteci olarak kendi döneminin en ünlü keman virtüözüydü ve modern keman tekniğinin temel taşlarından biri olarak müzik tarihine de iz bırakmıştır. Solo keman için 24 kaprisi en bilinen besteler arasındadır ve birçok önde gelen besteciye de ilham kaynağı olmuştur. Cenovalı bir gemi tedarikçisinin oğlu olan Paganini, küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük yeteneğiyle dikkat çekmiştir. 1805'te Lucca'yı yöneten Napolyon'un kız kardeşi Elisa Bonaparte'nin hizmetine girmiş ve burada birinci kemancı olarak görev yapmıştır. Sonraki 25 yılda tüm Avrupa kıtasında teknik ustalığı ve sahne performansı kadar savurgan ve çapkın yaşam tarzıyla da tanınmıştır. Paganini'nin keman tekniğinin en önemli yönlerinden biri esnek olabilmekle ilgilidir. Paganini olağanüstü uzun parmaklara sahip ve bir el açıklığı içinde 4 telde 3 oktav çalabilme yeteneğine sahipti. Bu günümüz standartlarına bile olağanüstü bir başarıdır. Bu sebepten dolayı şeytan kemancı olarak da anılmaktadır. Paganini'nin besteleri teknik olarak olduğu kadar hayal gücü açısından da zengindir. Ve bu besteler sonucunda yel çalgıları enstrümanlarının tınısı büyük ölçüde genişlemiş ve zenginleşmiştir. Paganini'nin sağlığının bozulması ve Paris'teki kumarhanenin iflası nedeniyle 1834'te konser kariyerini sonlandırır. 1840 yılında Nice'de 57 yaşında hayata veda eder. Şimdi Franco Tamponi yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası eşliğinde Paganini'nin viola ve orkestra için Grand Sonata eserini Salvatore Accardo yorumuyla dinliyoruz.

Franco Tamponi yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası eşliğinde Paganini'nin viola ve orkestra için Grand Sonata eserini Salvatore Accardo yorumu ile dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün İtalyan keman sanatçısı Salvatore Accardo'nun Paganini'yi yorumladığı eserlerden örneklere yer verdik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti. Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak dedi. Bahçeli, Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurguladı. Çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin egemen ve bağımsız tek Libya'nın ortaya çıkmasını istediğini belirtti. Genel manada Libya'ya yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum dedi. Bakan Fidan, Libya ziyaretinde Trablus ve Bingazi'de önemli temaslarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin ara bulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün de Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Yılın 3. enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle belirsizliğin arttığına dikkati çekti. Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Bu paralelde 2026 enflasyon hedefinin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı.

Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler bölgede büyük kamusal yapılarla dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Giresun'un Görele ilçesindeki yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler annenin de cenazesine ulaştı. Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan iki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haczedilmiş, çalıntı, kaçak araçların şasi numarasını değiştirip başka bir araçmış gibi gösterdiler. Ancak emniyet güçlerinden kaçamadılar. Başkent'te Change araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Haberleri sunduk.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

ucunda öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. İki haftadır önce Astor Piazzolla tangoları dinledik, ardından Arjantin yeni şarkı ezgilerinde dolaştık. Bugün rotamız yine Atlas Okyanusu'nun dalgalarıyla yıkanan, Ant Dağları'nın gölgesinde büyüyen, hüznün ve tutkunun ülkesi Arjantin. Buenos Aires'in parke taşlı sokaklarından Pampaların sonsuz düzlüklerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız tangoyu dünyaya tanıtan o efsanevi ses. Carlos Gardel ve ölümsüz eseri Por Uno Cabeza.

1930'ların Buenos Aires'indeydik. Tango, liman mahallelerinde göçmenlerin silah hasretiyle doğan underground bir kültürken, Carlos Gardel'in sesiyle salonlara, oradan da dünyaya taşındı. Por Uno Cabeza bir at yarışında bir kafa boyu geride kalmanın acısıyla bir kadının aşkını kaybeden bir adamın hikayesini anlatır. Tango sadece bir dans değil, Arjantin'in ortak hafızası. Ancak yıllar geçtikçe bu hafıza kabuk değiştirdi. Klasik tangonun sınırlarını zorlayan, ona caz ve klasik müzik aşılayan dahi bir adam çıktı sahneye. Astor Piazzolla. Şimdi onun müziğin kurallarını yeniden yazdığı eserlerinden birini dinliyoruz. Milonga dell'Angeli.

Piazzolla tangoya bandoneonun yanında bas gitarı ve davulu eklediğinde gelenekçiler tarafından hain ilan edilmişti. Oysa o tangoyu müzelerin tozlu raflarından kurtarıp geleceğe taşıdı. Nuevo tango yani yeni tango akımı böyle doğdu. Yıllar sonra 2000'lerin başındaysa bu miras Paris Buenos Aires hattında elektronik müzikle birleşti. Gotan Project kulüp ritimleriyle melankoliyi harmanladı. Karşınızda elektronik ve tangonun büyüleyici buluşması. Santa Maria.

Yine bir yerde rotamızı Buenos Aires'in puslu gece kulüplerinden Arjantin'in derin taşrasına, pampalara ve Ant dağlarının eteklerine çeviriyoruz. Arjantin sadece tangodan ibaret değil, çok güçlü bir folklorik damara sahip. Bu damarın en gür sesi ise şüphesiz Amerika'nın sesi olarak anılan Mercedes Sosa. Onun sesinde toprağın, adaletin ve halkın çığlığı saklı. Şimdi deniz köpükleriyle intihar eden şair Alfonsina Storni'ye yakılan o meşhur ağıtı dinleyelim. Mercedes Sosa söylüyor. Alfonsina'ya el ver.

Arjantin müziğinin en büyük mimarlarından biri de şair, yazar ve gitarist Atahualpa Yupanqui'ydi. O, Arjantin'in kovboyları sayılan Gaukoların yaşamını, yalnızlığını ve felsefesini müziğine taşıdı. Tekerleklerim gıcırdıyor çünkü onları yağlamıyorum. Böylece sessizliği bozup yalnız olmadığımı anlıyorum diyen Yupanqui'den dinliyoruz. Los Ejes de mi Carreta.

Geleneksel enstrümanların büyüsü modern sinema dünyasını da fethetti. Arjantinli besteci Gustavo Santaolalla, yerel enstrüman karango ile yarattığı minimalist ve derin tarzıyla iki kez Oscar kazandı. Şimdi dinleyeceğimiz parça Arjantin'in en güney ucu Ushuaia'dan en kuzey ucu La Cuyaca'ya kadar olan uçsuz bucaksız coğrafyanın müziğe dökülmüş hali. 2004 yapımı Motosiklet Günlükleri filminin müziklerinden biri.

0: Güneyde Bir Yer devam ediyor.
1: Güneyde Bir Yer'de şimdi enerjiyi yükseltme zamanı. Arjantin, Latin Amerika dünyasında rock müziğinde başkenti. 80'li ve 90'lı yıllarda tüm kıtayı sallayan Rock and Espanol akımının öncüsü Soda Stereo grubuydu. Gustavo Cerati'nin karizmatik vokaliyle stadyumları dolduran grup, Arjantin gençliğinin özgürlük çığlığı oldu. Dinleyeceğimiz parça De Música Ligera.

Şarkıda da söylendiği gibi hafif bir müzikten geriye hiçbir şey kalmaz. Ancak Arjantin rock tarihi arkasında silinmez izler bıraktı. Soda Stereo'dan bir parça daha dinleyelim.

Tıpkı Soda Stereo gibi ülkenin bir diğer müzik dehası Fito Páez, rock müziği Arjantin popüler kültürüyle kusursuzca birleştirmiş bir isim. Şimdi içimizi ısıtacak, rengarenk bir kelebeğin kanat çırpışı gibi enerjik bir şarkıyla yolculuğumuzun son düzlüğüne giriyoruz. Mariposa Technicolor.

Güneyde bir yerin bu haftaki Arjantin yolculuğunun sonuna geldik. Gardel'le Buenos Aires sokaklarında turladık. Piazzolla ile kuralları yıktık. Mercedes Sosa ile hüzünlendik. Soda Stereo ve Fito Páez ile coştuk. Güney Yarımküre'nin

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik, nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor.

0: Eroğlu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Levent Kent ve ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan siz sevgili dinleyicilerimizi sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. 2026 İPPA Uluslararası Piyano Yarışması'nda dünya birincisi Hacettepe Devlet

0: Konservatuarı, bestecilik ve orkestra şefliği ana sanat dalı lise 3 öğrencisi Yiğit Yüksel yarışma programı ve kendi eserleriyle TRT Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosunda bizimle ve sizinle. Yiğit Yüksel'le öğle resitaline hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki 60 dakika boyunca tam anlamıyla müzikal bir şölene tanıklık edeceğiz. Yiğit Yüksel 40 dakika boyunca piyanosunun başında tamamen canlı performans sergilerken aralarda kariyerini, yarışma başarılarını ve geleceğine yön veren planları paylaşacak. Merhaba Yiğit, hoş geldin.
1: Merhaba Hafize Hanım, hoş buldum.
0: Önce seni kutluyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu güzel başarı dolayısıyla hepimizi çok gururlandırdığını söyleyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok genç yaşta 2026 İPPA Uluslararası Piyano Yarışması'nda dünya birinciliği elde ettiğini sevgili dinleyicilerimize söyledik. Samsun'da başlayan bir müzikal serüvenin var ve uluslararası altın madalyaya kadar uzanan bir süreç. Bize bir anlatır mısın, oradan buraya nasıl geldin ve elbette yarışma atmosferi sana neler kattı?
1: Tabii ki. Benim Samsun'daki müzikal yolculuğum... Çok küçük yaşlarda da başladı aslında. Bizim evimizdeki kırık bir orgla başladı her şey. Benim oradaki piyano çalışmalarım küçük küçük onda başladı. Daha sonra 8 yaşlarındayken ben Samsun'da Profesör Olga Hasanova hocamız var. Onunla tanıştım ve onunla da 5 yıl boyunca 13 yaşıma kadar kendisiyle çalıştık. Ve benim tüm müzikal temelimi tamamen ben Olga hocama borçluyum. Her şey onun sayesinde oldu şu ana kadar. O senenin yazında da ben Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın bestecilik bölümü sınavlarına hazırlanıyordum aynı zamanda. Onur Özmen hocamızla beraber. Onunla hazırlandım ve yazın girdim. Burayı da kazanmış oldum lise bestecilik bölümüne.
0: Evet.
1: Ondan sonra bu senede, pardon, girdiğim ilk senede İPPA Piyano Yarışması'nın

0: Çalışmalarımıza devam ettik bu sürece kadar. 20-30 Haziran tarihleri arasında yarışma gerçekleşti. Ve orada da performansımı verdim. Şimdi
1: Evet.
0: burada vereceğim performansı verdim ve altın madalyayı da ülkemize kazandırmış oldum.
1: Böyle bir beklentin var mıydı peki?
0: Tabii ki de öyle bir beklentiyle girdim ama daha sonra katılımcıların performanslarını böyle biraz da öngörmüş oldum. Bir tanesini de dinledim ufaktan. Bir düştü umudum tabii.
1: Öyle mi? Çok iyiler vardı tabii.
0: Yani tabii ki de çünkü dünyanın her yerinden farklı farklı ekollerden çok iyi çocuklar vardı. Ben beklemiyordum. Hele uluslararası bir yarışmada beklemiyordum. Benim için de güzel bir sürpriz oldu tabii.
1: Ve buna rağmen bu altın madalya senin oldu.
0: Evet.
1: Zorlu bir hazırlanma süreciydi
0: Tabii ki.
1: herhalde.
0: Tabii ki kesinlikle.
1: Şimdi tabii İPA finalinde jüri karşısında çaldığın ikonik de bir eser var, değil mi?
0: Evet.
1: Beethoven'ın Rule Britannia üzerine beş çeşitlemeyi birazdan seslendireceksin dinleyicilerimizi. Bir klasik dönem başyapıtı bu ve bunu yorumlarken özellikle senin almış olduğun okulda almış olduğun kompozisyon eğitimi eserin tam anlamıyla mimari yapısını çözmende sana nasıl bir avantaj sağladı?
0: Şöyle anlatabilirim. Biz zaten kompozisyon derslerimizde aynı zamanda yazacağımız eserler için form analiz de yapıyoruz. Form analizleri ve kendi eserlerimizde aktarıyoruz bunu. Varyasyonları da incelerken ben de aslında aynı zamanda çalışmaktan da ziyade küçük küçük analiz de yaptım kendimce. O tematik çekirdekler, armonik değişikliklerini, armonik çeşitlemeler, melodik çeşitlemeler, ritmik o çeşitlemeleri kendimce belirginleştirdim ve karaktere de yansıtmaya çalıştım icramda. Bu gerçekten çok katkı sağladı bana.
1: Evet, aslında sen tabii müziği dinlerken hep başka türlü duyuyorsun, değil mi?
0: Tabii ki. Yani her zaman yüzeyselliği tabii ki de yüzeysel duyduğum anlar oluyor ama mesela bu benim için çok katkıda bulunan bir şey. Bir müziği dinlemeden önce her zaman ya notasını bulmaya çalışırım ya da notasını açarım öyle takip ederim. Çünkü kağıtta görünce yani hem dikey hem yatay anlamda görsel olarak hafızama yerleşirse bir müzik çok daha katkı sağlıyor sadece dinlemekten.
1: Şekil olarak, mimari şekil
0: Mimari
1: olarak.
0: olarak, dikey olarak da, yatay olarak da her şey çok net belli anlaşılabiliyor yani.
1: O zaman beyninde çalmaya başlıyor herhalde,
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi? Dönmüyor.
0: dönebilir.
1: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, o zaman seni şimdi yavaş yavaş piyanonun başına alalım. Yiğit Yüksel yarışma programından Beethoven'ın Rule Britannia üzerine 5 çeşitlemesiyle başlıyor programa. Eser klasik varyasyon formunun tüm dinamizmini taşıyor. Yiğit Yüksel Hacettepe Konservatuvarı'nda kendisinin de söylediği gibi Profesör Onur Özmen'den aldığı kompozisyon eğitimiyle eserin yapısal formunu kusursuz bir analitik yaklaşımla dinleyiciye aktarıyor. Biz de şimdi kendisini dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, piyanoda Yiğit Yüksel, Ludwig van Beethoven'ın Rule Britannia üzerine 5 çeşitlemesini seslendirdi. Genç yeteneğimiz, piyano edebiyatının en görkemli, en yüksek teknik ve virtüözlük isteyen sayfalarından biriyle stüdyomuzu ateşleyecek Franz Liszt ve onun parmak ısırtan eseri 11 numaralı Macar Rapsodisi'ni dinliyoruz şimdi.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Liszt'in çingene ölçekleri ve tremololarla bezeli piyanistler için tam bir gövde gösterisi olan 11 numaralı rapsodisini genç piyanist Yiğit Yüksel seslendirdi. Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: sevgili Yiğit. TRT Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'nda geleceğimizi aydınlatan genç yetenek Yiğit Yüksel'le birlikteyiz. Bu öğle saatlerinizi onun yetenek ve azimle güçlendirdiği yorumlarıyla dolduruyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Az önce yorumladığın Franz Liszt'in 11 numaralı Macar Rapsodisi herhalde piyanistler için müthiş bir teknik bariyer ve inanılmaz kesinlikle bir virtüözlük istiyor değil mi?
1: Kesinlikle %100.
0: Peki sen özellikle şimdi Liszt aynı zamanda kendisi de bir piyanist,
1: tabii,
0: besteci ve bir icracı olarak senin de Liszt çalman, kendi bestecilik dilini bir şekilde besliyor olmalı. Nasıl besliyor? Liszt'le nasıl bir ortak bir yerde buluşuyorsunuz?
1: Liszt'in yani armonik diline çok tabii ki de ortak bir yerde buluşmuyoruz. Belki virtüözite anlamında bir ortak noktada, Liszt'in seviyesinde olmasa da bir orta yerde, 2,5-3 o seviyelerde buluşuyoruzdur. Ben de yani tabii ki de asla kendi eserlerimi yazarken zor olsun, virtüözlük olsun diye yazmıyorum. Attığı gibi yazıyorum ama genellikle zor da oluyor.
0: Zor oluyor.
1: Çoğu eserim de öyle tabii ki.
0: Peki yani seni bu eserde zorlayan bölüm var mıydı? Nelerdi ya da?
1: Ya zaten eserin tüm şeyleri ayrı bir virtüözite istiyor. Hem duygusal olarak virtüözite, o duyguyu taşıyabilme ve kaldırabilme olarak bir virtüözite var. Hem de son iki kısım, Vivace ve Presto dinlediğiniz hızlı kısımlarda tamamen teknik. Yani o 16'lıkların uçtuğu yer ve son kısımda da tabii ki de akorların ezgiyle beraber dengelenmesi, ellerin birbirini bastırmaması, hangisi üste çıkacak, alta çıkacak. Tabii ki onlar da zorluyor. Klasik Liszt orası da.
0: Evet, klasik Liszt. 5 dakikalık bir eser ama daha yoğun bir çalışma istiyor.
1: Tabii ki de, kesinlikle.
0: Senin yarışmadaki programında Rule Britannia üzerine 5 çeşitleme vardı. Başka var mıydı?
1: İşte burada da hem Liszt 11. Macar Rapsodisi vardı. Hem de Finlandiyalı besteci Rautavaara'nın ikinci piano sonatı vardı. The Fire Sermon adlı piyano sonatı vardı.
0: Evet, birbirinden farklı, bambaşka eserler. Evet, gerçekten.
1: Kesinlikle.
0: Hepsine ayrı ayrı çalışman gerekti demek ki. Şimdi klasik müzik dünyasında özellikle yorumcular arasında bir de rekabet var tabii.
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi? Zorlu bir yer orası. Ama senin

0: çalıştığımız zamanlarda hep öne çıkarmaya çalışmıştı hoca. Eserlere ne kadar duygu ekleyebilirsen diyordu, o kadar insanlara geçir. Yani zevk aldığını, yaşadığın duyguyu seyirciye, dinleyiciye göstermen lazım diyordu. Bu benim, bana da çok işledi. Çaldığım tüm eserlerde, tüm icramda bu beni etkilemiştir. Yazdığım eserlerde de etkiliyor. O aslında hem bestecilik hem de icracılık, orada ikisi de birbirlerine katkı veriyor aslında.
1: Yani poker suret olmak işe yaramıyor icracılıkta.
0: Maalesef. Besteci öyle bir şey yazmamışsa.
1: Eğer varsa yaparım diyorsun.
0: Artık
1: onu
0: gerekirse.
1: Peki o zaman bestecilik kariyerindeki nihai hedeflerin olmalı mutlaka. Bir taraftan hem yorumcusun, bir taraftan eser besteliyorsun. Orada da hedeflediğin bir yer olmalı. Hem piyanist hem besteci Yiğit Yüksel, nasıl tanımlıyorsun kendini?
0: Ya gelecekte tabii ki de büyük hayallerim var. Bir kere yurt dışında çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Benim her zaman bu isteğimdir, bu duyulmak.
1: Tabii.
0: Türkiye'de bir şekilde duyulmuş olabilirim. Artık dünya çapında uluslararası bir çerçevede de duyulmak istiyorum. Çünkü hala eser yazıyorum, eser yazmaya devam etmekteyim. Bu yeni eserlerin seslendirilmesi, duyulması, belki orkestralar tarafından çalınması. Mesela benim en büyük hayalim, annem bilir, Berlin Filarmoni'dir mesela.
1: Evet.
0: Hep konservatuar hazırlığı sürecinden beri sürekli Berlin Filarmoni'de ya şef olmak, ya piyanist olmak, ya da bir şekilde eser seslendirmek benim en büyük hayalimdi yani. O hayalde de yola çıktım, yavaş yavaş ilerliyorum diyelim.
1: Evet, o hayal gerçeğe dönüşünce haber ver bize.
0: Tabii ki her zaman.
1: Programda konuşalım.
0: Hiç merak etmeyin.
1: Az önce söylediğin, yarışmada da programda yer alan Fin besteci Aino Juhani Rautavaara'nın bir eseri The Fire Sermon, Ateş Vaazı Sonatı. Şimdi orada klavyeyi patlatan bir Allegro Brutale gibi çok sert bölümleri olan avantgard bir modern dönem eserini seslendiriyorsun. Sonat adını Budist öğretilerden ve Thomas Eliot şiirlerinden alan mistik, sert ve disonant bir modern başyapıt. Şimdi burada Yiğit, senin bu eseri radyo programına da koymuş olman, seçmen, sadece standart klasik repertuarla yetinmeyen bir kişi olduğunu, risk alan, çağdaş müziğe yön veren o yenilikçi vizyona yöneldiğini de gösteriyor sanıyorum. Özel olarak onu radyo programına da
0: Tabii
1: koydun
0: ki.
1: değil mi?
0: Evet. Benim her zaman çağdaş müziğe, ya benim çağdaş müziğe ilgim çok geç başladı. Ben de çok klasikçiydim diyelim. Onur hocamla çalışmaya başladıktan sonra benim çağdaş müziğe ilgim ilk başta 12 ton müziğiyle başladı. Hatta 12 ton müziğim de var aynı zamanda. Böyle ufaktan da 12 ton sıkıştırdığım yerler var. Ondan sonra işte Schoenberg'den sonra hızlı bir geçiş, Ligeti dinlemeye başladım. Ondan sonra işte diğer farklı farklı çağdaş müzik ekollerini, stillerini araştırmaya başladım ve iyice sarmaş dolaş olduk çağdaş müzikle. İcracılığıma da yansıdı bu tabii işte. Şimdi dinleyeceğiniz Rautavaara sonatından önce ben Rautavaara'nın başka eserlerini de çalıştım kendimce. Birinci piyano konçertosu, Narcissus, Partita, 3 6 etüt, 3 simetrik prelüt gibi çok ilginç ve piyanistik eserler yani. New Complexity dediğimiz okuldan ziyade çok romantik dönem virtüözitesini çağdaş dönem dizonansıyla buluşturabilen bir besteci ve bu çok güzel bir kazanım bence çağdaş müzik dünyasında.
1: O zaman sen peki gelecekte bu tarz eserleri konser salonlarına da taşıyacak ve icra edeceksin demektir, değil mi?
0: Tabii ki. Ya Rautavaara yurt dışında aslında çok yaygın bir besteci. Maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Ben Rautavaara'nın sonatını Türkiye'deki ilk seslendirişini bir konserde gerçekleştirdim. Bilkent Konser Salonu'nda. Ve bu aslında beni ilk başta şaşırtmıştı. Böylesin besteci neden Türkiye'de daha fazla tanınmıyor? Neden eserleri çalınmıyor? Bu benim garibime gitmişti ama belki de yayılabilir bundan sonra. Yayılmasını da hedefliyorum, umuyorum tabii. Rautavaara çünkü çağdaş müzik dünyasına gelmiş çok kıymetli bir besteci.
1: Kim bilir başka hangi çağdaş müzikleri, bestecilerin eserlerini dinleyeceğiz senden.
0: Bakalım
1: Kimleri bize
0: ileride.
1: niçin bu bilinmiyor diye kendimizin gerçekten çok geride kaldığını düşündüğümüz bir takım özellikleriyle ön
0: Doğrudur.
1: plana çıkaracaksın. Dinleyici olarak da kulaklarımıza başka müzikler gelecek. Seni tekrar piyanonun başına alalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Yiğit Yüksel bu kez Aino Juhani Rautavaara'nın Opus 64 numara 2 piyano sonatı The Fire Sermon'ı seslendirecek. Molto Allegro, Andante Assai ve Allegro Brutale başlıklı bölüm.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, genç ve yetenekli piyanist Yiğit Yüksel'den dinledik. Rao Tavara'nın Opus 64 numara 2 piyano sonatı The Firestorm'unu. Yiğit, dinlemek ayrı, izlemek ayrı bir şaşkınlık ve heyecan yaratıyor doğrusu. Eline sağlık, müthiş bir eser. Hakikaten kolun var, dirseğin var, avuç içleri var.
1: Olmadı ayağımı kullanacağım.
0: Nasıl bir eserdi bu böyle?
1: İnanılmaz ya. Rao Tavara'nın hakkında bir yorumu şöyle görmüştüm. Rao Tavara orkestra müziğinde de oda müziğinde clusterları ilginç bir şekilde kullanan bir besteci. Mesela orkestra partisyonlarına bakarsanız yaylıları bölüp onlara cluster ekliyor. Yani adam cluster hastası neticesinde.
0: Evet.
1: Yani clusterları hem çok sert hem çok zarif. Her türlü şekilde kullanabilen bir besteci Rao Tavara. Böyle bir yorum görmüştüm ve gerçekten de böyle yani. Özellikle bu sonat bence güzel bir göstergesi.
0: Evet, ben zaten o zarif bölümlerde tamam şimdi klasik bir eser dinliyor gibiyiz diye
1: evet,
0: başlıyoruz.
1: Mesela çok tonal etkili bir eserle de başlıyorum. Evet, sonra bir anda clusterlar.
0: Bir anda evet, eser çok başkalaşıyor. Gerçekten çok ilgi çekici bir eser. Biz seni bundan sonra uluslararası sahnelerde belki bu tür eserlerle daha sık göreceğiz herhalde.
1: Umarım, ben de yaymayı istiyorum.
0: Evet, şimdi sıradaki eser senin imzanı taşıyor. Opus 1, 2 numaralı tema ve çeşitlemeler. Genç yaşta toplumsal temalı Meleğin Kanatları gibi çok derin eserler yazdığını da biliyoruz. Şimdi bu öğle kuşağında canlı çalacağın kendi eserinin arkasındaki temel felsefe, teknik yapı ve hikayesi nedir?
1: Opus 1 aslında 3 parçadan oluşuyor ve benim konservatuar hazırlık sürecimde yazdığım eserdi. Hem Olga Hoca'yla hem de aynı zamanda Onur Hoca'yla çalıştığımız şeylerin bir aslında ürünüydü, bir sonucuydu. Tema ve çeşitlemeler de aslında daha basit bir kompozisyon olarak başlamıştı. Olga Hocam'ın işte, o da benim eski eserlerimi biliyordu. Dedi ki daha mesela farklı müzikal stilleri açılmıştı.

0: dene, biraz yeni müzik dinle dedi. Böyle bir şey yaz gel dedi. Ben sadece bir temayla başladım. Sonra bunu çeşitleme ye o anki histe bir çeşitlemeler serisine
1: Çevirdin.
0: dönüştürdüm.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aslında senin bir taraftan yeni müziğe yakın durduğunu da düşünebilir miyiz?
0: Tabii ki ya benim tüm müziklerim zaten bazı alışılmadık şeyler dışında hep yeni müzik yani polimodal olsun, politonal olsun, bazı yerlerde atonal etkiler, bazen 12 ton, bazı istisnalar, bazı tonal müziklerim var, bize yakın müziklerimiz var tabii. Ama genellikle benim hep kompozisyon yönelim, daha felsefik şeyler, daha kurgusal, mesela kendi kafamda kurduğum bir hikayeyi mesela birden çok bölümlü bir kompozisyona nasıl yansıtırım gibi fikirlerim de oluyor. Öyle bestelerim de var. Hatta solo keman için yazdığım bestelerim de o şekilde var.
1: Evet, Meleğin Kanatları demiştim. Onun nasıl bir özelliği vardı?
0: Meleğin Kanatları daha konservatuvarın adı geçmiyorken. Ne zaman? Pandemi dönemi. Dördüncü ya da beşinci sınıftayım. Bu kadın cinayetleri olaylarını çok görüyordum. Küçükken de etkileniyordum doğal olarak. Bir doğaçlamadan ortaya çıkan bir şeydi bu. Yani doğaçlamayı çaldım ve notaya aldım. O çok çok eski bir şey. Hatta onu bir yarışmaya da göndermiştim. O haliyle sonuç alamamıştı ama. Yani benim de eski ölde karaladığım şeylerden bir tanesiydi. Meleğin Kanatları, kalbimdeki kelebekler, bir sürü böyle ilginç ilginç şeyler de vardı. Daha eski müzikler.
1: Evet, gerçekten son derece ilgi çekici bir süreçle ilerliyorsun. Seni ilgiyle takip edeceğiz. O zaman şimdi bu sözünü ettiğimiz eserini dinleyeceğiz. Yiğit Yüksel'in kendi özgün bestesi Tema ve Çeşitlemeler. Geleneksel formları modern bir armoni anlayışıyla harmanlayarak onun hem icracı hem de yaratıcı dehasını aynı potada erittiğini kanıtlıyor sevgili dinleyiciler. Biz de bugün dinleyerek bu duygulara tanıklık ediyoruz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, biz az önce sevgili Yiğit'ten sadece bir piyano performansı dinlemek yerine yaşayan, üreten ve geleceğe yön veren bir Türk bestecisinin tarihsel yükselişine tanık olduk. Şimdi programımızın finalinde sıra dışanlardan birini yaşayacağız. TRT Radyo 3 dinleyicisini klasik dönemden bir eserle veda etmek yerine doğrudan kendi imzasını taşıyan Opus 2 bir numaralı piyano sonatını seslendirecek ve biz de zevkle dinleyeceğiz. Evet, Opus 2 bir numaralı piyano sonatı 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm şaka, isimsiz bir ikinci bölüm ve ardından 3. bölüm yer alacak sevgili dinleyicilerimiz. Eskiden yeniye de Yiğit Yüksel ve Opus 2 bir numaralı piyano sonatı sizlerle.

0: Yiğit Yüksel'in Kendi Dehası ürünü Opus 2 1 numaralı piyano sonatının canlı yayın premierini izledik, dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Kendisini ülkemize yaşattığı uluslararası gururlar içinde çok teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun sevgili Yiğit.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmeyi diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eskiden yeniye.

0: Sanatçı ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo'da Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Müzik akımlarının ya da bir müzik dönemi içinde gelişen müzik türleri ilgili değerlendirmelerde farklı parametreler olduğu görülür. Söz gelimi, konçerto, senfoni, sonat ya da opera gibi türlerin değer açısından öne çıktığı gözlenir. Kuşkusuz teknik anlamda ve performans boyutunda bu türlerin haklı bir ünü söz konusudur. Ancak şu da bir gerçektir. Her müzik türü kendisinden önceki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunda kuşkusuz müzik yaşamı, müzik beğenisi ve toplumların tepkisi gibi unsurlar belirleyicidir. Burada da bir bestecinin öne çıkması, bir müzik akımının dinleyici tarafından onaylanıp onaylanmaması gibi durumlar söz konusudur. Ancak asıl tartışma bu aşamada başlar. Kimilerine göre geçmişi müzik yaşamı ve bestecileri günümüzden çok daha iyidir. Örnek olarak gösterilen Bach, Mozart, Liszt gibi isimlerin ustalıkları tartışılmaz kuşkusuz. Bu isimlerin yapıtlarının hala çok gözde olması ve konser salonlarının olağan dağar içinde kendilerine sürekli yer bulması kanıt olarak gösterilir. Kısaca geçmişin dağarı günümüz ustalarına göre çok daha gözdedir. Kayıt endüstrisi de aynı şekilde düşünmektedir ve barok, klasik ve romantik dönemin yapıtları

işe yarar. Yeni olan şeylere özellikle müzikseverlerin tepkisi belirgindir. Klasik müzikte artık bir şey yapılamayacağına inananların sayısı hayli fazladır. Bu yüzden geçmiş ustalar müzikte dinleyici için neredeyse güvenli bir sığınaktır. Sürpriz yoktur, yeni çalgılar söz konusu değildir, alışkan olunan ezgiler duyulmak istedir. Yalnızca müzikte değil, tüm sanat dallarında yeni sözcüğü sürekli olarak farklılığı vurgular ve değişime gönderme yapar. Söz gelimi yeni Viyana okulu dendiğinde akla klasik Viyana okulunun gelmesi kaçınılmazdır. Viyana okulunu oluşturan üç dev, Haydn, Mozart ve Beethoven, klasik dönem müziğini zirveye taşırken romantik dönemi hazırlayan isimler olarak belirginleşir. Yeni ya da ikinci Viyana okulu olarak anılan kümese 20. yüzyıldaki radikal yeniliklere imza atan üçlüdür. Yani Schönberg, Berg ve Webern. Bu iki akımın tek ortak noktası üyelerinin Viyana'da çalışmış olmalarıdır. Herhangi bir müzik birlikteliği söz konusu değildir. Mozart'ın 18. yüzyıl, Haydn ve Beethoven ise 19. yüzyıla taşan yaşamlarıyla müzik pratikleri doğal olarak bambaşkadır. Müzik yazımları farklıdır, dinleyicileri farklıdır. İkinci Viyana okulunun müziğe yaklaşımları ise yine doğal olarak oldukça farklıdır. Sürekli vurguladığımız gibi müzik değiştiği gibi toplum da değişmektedir. Değerli dinleyiciler, bu konuya yani müzikteki yeni olgusuna gelecek hafta devam edeceğimizi belirterek söze burada ara veriyoruz. Bugün program konuklarımız ise program boyunca değindiğimiz iki Viyana okulunun yani klasik Viyana ve ikinci Viyana okulunun üyeleri. İlk sırada Haydn var. 11. piyano konçertosunu piyanist Mart Agiri ve Jörg Feuerberg yönetimindeki Heilbronn Oda Orkestrası seslendiriyor.

Haydn'ın 11. piyano konçertosunu dinlediniz. Piyanist Mart Argeri ve Jörg Feilberg yönetimindeki Heilbronn Oda Orkestrası seslendirdi. Sıradaki konuğumuz 2. Viyana Okulu üyelerinden Alban Berg. Berg'in orkestra için 3 parçasını Antal Dorat yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası çalıyor.

Alban Berg'in orkestra için 3 parçasını dinlediniz. Antal Dorat yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi tekrar 1. Viyana Okulu'na dönüyoruz ve bir büyük ustanın, Mozart'ın 136 eser sayılı divertimentosunu dinliyoruz. Sandor Frigge yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın 136 eser sayılı divertimentosunu dinlediniz. Sandor Frigge yönetimindeki Franz Liszt Orkestrası seslendirdi. Orkestra şimdi Mozart'ın 138 eser sayılı divertimentosunun son bölümünü çalıyor.

Mozart'ın 138 eser sayılı Divertimentosu'nun son bölümünü dinlediniz. Sandor Frigg yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halit Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere yurdumuzda çalışmalar yapan çok sesli korolardan örnekler vermek istiyoruz. Polifonik yani çok sesli koro, sopranodan basa farklı ses renklerine sahip şarkıcıların aynı anda farklı melodiler ve armoniler seslendirerek müzikal bir bütünlük oluşturduğu topluluk çeşididir. Genellikle klasik batı müziği teknikleriyle çalışan bu korolar, a cappella yani eşliksiz

Türkiye'de profesyonel anlamda çok sesli koro müziği Cumhuriyet döneminde kurumsallaşarak gelişmiştir. İlk profesyonel akapella koro olan TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu 1970 yılında Şef Hikmet Şimşek tarafından kurulmuştur. Ardından 1988 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde Devlet Çok Sesli Korosu faaliyete geçmiştir. Çok sesli koro kültürü 1996'dan beri düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği sayesinde yaygınlaşmıştır. Şimdi ilk olarak koro şefi Ahter Destan yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nu İlhan Baran'ın Eylül Sonu adlı parçasının yorumuyla dinleyelim.

Türkiye'nin ilk profesyonel akapella korosu olan TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan İlhan Baran'ın Eylül Sonu adlı parçasını dinledik. Koroyu Ahter Destan yönetiyordu. Hikmet Şimşek'in kurduğu ve yönettiği TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun bu ilk döneminin ilk şan pedagogu, opera sanatçısı Müfide Özgüç'tü. Sonraki yıllarda koronun şefliğini 1974-1983 yılları arasında Walter Strauss, 1980

Meli, yani cennetin kraliçesi ya da Meryem Ana. Köhel 276 koro parçasını dinleyeceğiz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Salzburg Katedrali'ndeki görevi sırasında 3 kez bestelenen bu beste, Paskalya dönemi için Latince yazılan dini bestelerin en çok bilineni. Dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Regina Caeli adlı Köhel 276 koro parçasını Orkestra Akademik Başkent ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun yorumlarıyla dinledik. Değerli dinleyiciler, TRT bünyesinde görevlerini titizlikle sürdüren çocuk koroları da köklü çok sesli müzik toplulukları olarak bilinir ülkemiz müzik tarihinde. Bu korolardan biri de uzun yıllar değerli koro şefi Gökçen Koray tarafından yönetilen İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu. Gökçen Koray ülkemizin de ilk kadın koro şefidir. Şimdi bu topluluktan bir eser dinleyelim. Ünlü barok dönem bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın Paskalya Oratoryosu'nun Preis und Dank adlı koral bölümünü orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki TRT Gençlik Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası birlikte icra ediyorlar. Yıl 2004. Evet, sahnelerimizden esintiler İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden geliyor.

Johann Sebastian Bach'ın Paskalya Oratoryosu'ndan Preis und Dank adlı koral bölümü, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki TRT Gençlik Korosu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yorumladı. Sevgili dinleyiciler, Boğaziçi Caz Korosu'nun temelleri 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü bünyesinde atıldı. 2007 yılında Masis Aram Gözbek koro şefi olarak katıldı ve 2007-2011 yılları onun liderliğinde geçti. 2011 yılından itibaren Boğaziçi Caz Korosu adıyla bağımsız bir koro olarak yoluna devam etti. Şimdi de Boğaziçi Caz Korosu'ndan Hakan Önsöz'ün düzenlemesini yaptığı Kızılcıklar Oldu Mu adlı parçayı dinleyelim. Koro şefi Masis Aram Gözbek. Koronun 2019 Avrupa turnesi içindeki Budapeşte konserinden dinliyoruz.

Hakan Önsöz düzenlemesiyle Kızılcıklar Oldu Mu adlı parçayı koro şefi Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu'ndan dinledik. Sahnelerimizden esintilerde çok sesli korolarımızı tanıtmaya ve bu korolardan örnekler dinletmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, ülkemizin en büyük korolarından biri olan Devlet Çok Sesli Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 1988 yılından beri hizmet vermekte olan çok sesli bir korodur. Türkiye'de kurulan ikinci korodur. Profesyonel kadro olarak da en çok sanatçıyı bünyesinde barındıran akapella topluluğudur. Akapella eserlerin yanı sıra ülkedeki tüm senfoni orkestraları ile birlikte kantat, requiem,

laboratuvar formatında eserler seslendirir ve her yıl 30'dan fazla konser verir. 2017 yılından itibaren koro şefliğini Burak Onur Erdem yapmaktadır. Çalışmalarını 2020-2021 sezonu itibariyle kendilerine tahsis edilmiş olan Tarihi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında sürdürmektedir. Şimdi şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu'ndan düzenlemesini Muammer Sun'un yaptığı Allı Turnam adlı eseri dinleyelim. Sahnelerimizden esintiler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'dan esiyor.

Koro şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu'ndan düzenlemesini Muammer Sun'un yaptığı Allı Turnam adlı eseri dinledik. Orta Karadeniz bölgesinde çok değerli faaliyetler gösteren bir eğitim kurumu olan Ordu Üniversitesi bünyesinde bulunan Ordu Üniversitesi Çok Sesli Korosu 2009 yılında kuruldu. Güzel Sanatlar Fakültesinden Profesör Sabri Yener, kurucu dekan ve fakültenin müzik bölümü başkanı oldu. İlk koro şefi o dönemde yardımcı doçent olan Deniz Aydar'dı. Koro yine aynı yıl ilk kez 4 Mayıs akşamı halka açık başarılı bir konser verdi. Devamında koro şefi o günkü unvanıyla yardımcı doçent doktor Köksal Apaydınlı oldu ve koro pandemi dönemi hariç hiç kesintiye uğramadan yılda en az bir bazen daha fazla konserler verdi. 2023 yılı başlarından itibaren fakültede çok sesli koro, biri yine Köksal Apaydınlı, diğeri ise doktor öğretim üyesi Sevda Gürel yönetiminde olmak üzere iki ayrı koro olarak varlığını sürdürmektedir. Şimdi dinleyeceğimiz çok sesli koro eserini Profesör Köksal Apaydınlı yönetimindeki Ordu Üniversitesi Çok Sesli Korosu yorumlayacak. Muammer Sun'un çok sesli düzenlemesini yaptığı güzel bir türkü. Entarisi Ala benziyor. Dinliyoruz.

Profesör Köksal Apaydınlı yönetimindeki Ordu Üniversitesi Çok Sesli Korosu'nun yorumuyla Muammer Sun'un çok sesli düzenlemesini yaptığı Entarisi Ala Benziyor türküsünü dinledik. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicilerim, ülkemiz, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlerden biri olan çok sesli müziğimizin önemli unsurlarından olan çok sesli korolar bakımından oldukça zengindir. Bu korolardan biri de İstanbul Çok Sesli Korosu'dur. İstanbul Çok Sesli Korosu, çok sesliliği daha geniş kitlelere ve farklı kesimlere ulaştırabilmek amacıyla 2012 yılında kuruldu. İstanbul'un çok renkli ve seçkin mozaiğini farklı bir ahenkle birleştirmeyi hedeflemekte ve evrensel müzikle Türk motiflerini birleştiren bir repertuarla konserler vermektedir. Müziğe gönül vermiş, çeşitli yaş ve meslek gruplarından 55 kişilik soprano, alto, tenor, bas gruplarından oluşan koro, çalışmalarını Şef, Doçent Doktor Cenk Öztürk ve Şef Gözde Öztürk'le Caddebostan Kültür Merkezi'nde sürdürmektedir.

Şimdi bu korodan Hayri Akay'ın düzenlemesi olan Aygız adlı çok sesli koro parçasını dinliyoruz. Piyanoda doçent Cenk Öztürk var. Koro şefi de Gözde Öztürk.

Hayri Akay'ın düzenlemesi olan Aygız adlı çok sesli koro parçasını İstanbul Çok Sesli Korosu'nun yorumundan dinledik. Sevgili dinleyiciler, Burak Onur Erdem tarafından 2010'da kurulan Rezonans, birkaç sezon içinde Türkiye'nin uluslararası alanda tanınır korolarından biri oldu. Koro düzenli olarak Avrupa'nın önde gelen festivallerinde yer alıyor ve dünyaca ünlü şeflerin yönetiminde konserler vermeye devam ediyor. Rezonans, çağdaş dönem ve Alman romantik dönem yapıtlarının yanı sıra Türk bestecilerin 20. ve 21. yüzyıl yapıtları üzerinde yoğunlaşan bir repertuara sahip. Hasan Uçarsu ve Özkan Manav bestelerinin dünya premierlerini gerçekleştiren koro, birçok yeni Türkçe yapıtı da gün ışığına çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdi konuk şef Erik Widaker yönetimindeki Rezonans topluluğundan Karadeniz bölgesine ait güzel bir türkünün çok sesli düzenlemesini dinliyoruz. Divane Aşık Gibi.

Değerli dinleyenlerimiz, bir diğer çok sesli koromuzda Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ödülün sahibi olan Nilüfer Çok Sesli Korosu. Koronun şefi Zeynep Göknur Yıldız, Rusya'nın Soçi şehrinde Interkültür tarafından düzenlenen 9. Dünya Koro Oyunları'na da jüri üyesi olarak davet edildi. Böylece şef Zeynep Göknur Yıldız, Dünya Koro Oyunları'na jüri olarak Türkiye'den davet edilen ilk isim oldu. Çok sayıda ülkeden 450 koronun yarıştığı Dünya Koro Oyunları'nın jürisindeki diğer 57 üyeyle birlikte yarışmanın sürdüğü 11 gün boyunca Türkiye'yi ve Nilüfer'i Rusya'da gururla temsil etti. Koro, İstanbul Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde her yıl tekrarlanan Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nin dördüncüsüne 5-8 Mayıs 2016 tarihinde katılmıştı ve koro şefi Zeynep Göknur Yıldız yönetiminde Ivan Çellak'ın Balat adlı çok sesli parçasını seslendirmişti. Şimdi bu koro eserini dinliyoruz. Sahnelerimizden esintiler Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden esiyor.

Lak'ın Balat adlı çok sesli parçasını Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çok Sesli Korosu'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu 1990 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Profesör Saadettin Ünal ve Sevim Ünal'ın girişimleriyle kurulan koro birçok değerli orkestra şefiyle konserler verdi. 2022 yılından itibaren Mine Özat'la çalışmalarını sürdüren koro, kurulduğu günden başlayarak Türkiye'nin pek çok şehrinde konserler verdi, festival, şenlik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Koro, aynı zamanda Macaristan, Almanya ve Türkmenistan'da gerçekleşen Çocuk Korosu festival ve yarışmalarına katıldı ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu, repertuarında bulunan çok sesli çocuk eserlerinin yanı sıra birçok senfonik eserde de görev aldı. Ayrıca çocuk korosu için yeni eserlerin bestelenmesini de teşvik etti. Şimdi 30 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salonu'nda verdikleri konserden bir yorum dinleyeceğiz. Alman besteci Karl Orff'un ünlü Carmina Burana adlı oratoryosundan Amor Volat Undike adlı aryayı Şef Burak Onur Erdem'le koro şefi Mine Özalp yönetimindeki Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu seslendiriyor. Solist ses soprano Görkem Ezgi Yıldırım. Piyanoda Filiz Peker ve Gülce Sevgen var.

Karl Orff'un ünlü Carmina Burana adlı oratoryosundan Amor Volat Undige adlı aryayı dinledik. Sevgili dinleyiciler, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu 3-27 Ağustos tarihleri arasında Makedonya Ohri şehrinde düzenlenen 2018 Ohri Koro Yarışması ve Festivali'ne doktor öğretim üyesi Bülent Halvaşı yönetiminde 38 öğrenciyle katıldı ve en iyi sahne performansı ödülüyle en iyi gençlik korosu ödüllerini alarak birincilik kazandı. Şimdi bu koronun 2025'te yapılan İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nde ödüller topladığı konserinden bir parça dinleyelim. Entarisi Ala benziyor.

Bülent Halbaşı yönetimindeki Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu'ndan Entarisi Ala Benziyor adlı türküyü dinledik. İstanbul'da yerleşik olan ve opera, koro, orkestra sanatçıları, şefler, besteciler, müzik öğretmenleri, sanat eleştirmenleri ve organizatörlerle sürekli iletişim ve etkileşim içindeki Sansev Sanatçılar, Sanatseverler, Kültür ve Dayanışma Derneği, bu gücüyle

10 yıldır büyük bir koro festivali düzenliyor. Her yıl Mayıs ayı başında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'ne ülkenin dört bir yanından çok sesli korolar katılıyor. Ama festivale katılacak korolar önce bir ön elemeden geçiriliyor. İşte bu yarışmaya katılan korolardan biri olan 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu'ndan bir parça dinleyeceğiz şimdi. Sarper Özsan'ın düzenlediği Bebek adlı çok sesli eserini koronun 6. Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'ndeki yorumuyla sunuyoruz. Koro şefi Muhip Şanal. Yıl 2018. Yer Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi. Sahnelerimizden esintiler bu kez de Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nden esiyor.

Koro şefi Muhip Şanal yönetimindeki 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu, Sarper Özsan'ın düzenlediği Bebek adlı şarkıyı bizlere dinletti. İyi ki çok sesli korolarımız var ve bizi bu güzelliklerle buluşturuyorlar. Bugünkü programımızı çok sesli koro müziğimize ayırdık ve çok sesli korolarımızın seslendirdiği eserlerden örnekler sunduk. Sahnelerimizden başka esintileri dinlemek üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Bizler yapımda İsmail Hakkı Aksu ve Faika Didem Tayfur Saatık, mikrofonda ben Ebru Erkekli, saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren Yolculuğu programımız başladı. Ben Hakan Çelik. Bugünkü programda 13 şarkı seçtim sizin için. Dünyanın farklı ülkelerine güzel bir yolculuk yapacağız ve farklı dillerden güzel besteler ve şarkılar bizlerle birlikte olacak. Bugün teknik yapımda Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Programımızda neler var? Julien Clerc var. Fransa'dan başka bazı sanatçılar var. İsveç'e gideceğiz. The Day Before You Came dinleyeceğiz. ABBA'dan Windmills of Your Mind, Alison Moyet'den dinleyeceğimiz bir şarkı. Ve Portekiz'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ve oradan da Yunanistan'a uzanan bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bugünkü programımızın ilk şarkısıyla başlayalım. D'Orange Le Pierre, Julien Clerc'in bir şarkısı. Fransız şanson geleneğinin günümüzdeki modern ve önemli temsilcilerinden bir tanesi.
2: Je veux mes yeux dans

Fransa moda dünyasının ve cemiyet hayatının önemli isimlerinden biriydi. Carla Bruni daha sonra Fransa'nın o dönemdeki cumhurbaşkanı ve önemli politikacılarından biri Nicolas Sarkozy ile evlendi ve siyaset camiasında da tanınan bir isim haline geldi. Bununla birlikte şarkı yeteneğinin de müzik ilgisinin de önemli oranda gelişmiş olduğunu ortaya koyan çalışmalar yaptı. Birkaç albüm doldurdu. Onlardan birinde Carla Bruni'nin The Winner Takes It All isimli ABBA şarkısını seslendirdiğini duyacağız. Birlikte kulak verelim.

Tren yolculuğunda Fransa'dan iki isim, Julien Clerc'ten Dorange Le Pierre ve de The Winner Takes It All, Carla Bruni, Fransız aksanıyla İsveçli grubun şarkısını İngilizce olarak söyledi. Müziğin böyle kültürleri, ülkeleri yakınlaştıran, halkları bir araya getiren bir yönü var aslına bakılacak olursa. Şimdi İsveç'e gidelim ve de tabii ki ABBA dediğimizde dünyanın gelmiş geçmiş en önemli projelerinden bir tanesi. Bu projenin başarılı olmasında tabii ki güzel, akılda kalan, melodik yapısı güçlü olan bestelerin önemli bir rolü var. Grubun üyelerinin aralarındaki uyum, kıyafetleri, stilleri, tarzlarının bir önemli etkisi oldu ve iyi bir damar yakalandı tabiri caizse ve o dönemde de kendilerini çok beğendirdiler ve çok çalıştılar. Çalışmadan başarı gelmiyor. Doldurdukları bütün albümlerde neredeyse hit olmayı başardılar. Onlar arasında romantik şarkılardan biridir The Day Before You Came bizlerle birlikte.

Tren yolculuğunda Alison Moya var. Hem Fransızca hem İngilizce şarkılar söyleyebilen ama daha çok İngilizce şarkılar da bizim bildiğimiz bir sanatçı. Kanada kökenli kendisi. The Windows of Your Mind isimli şarkı.

ile devam edeceğiz. Alison Moya seslendirecek. Kanada kökenli bir sanatçı. Fransızca ve İngilizce şarkılarla tanınan bir isim. Fakat bu şarkı İngilizce yorumla karşımıza çıkacak. The Windmills of Your Mind, Michel Legrand'ın, Fransız bestecinin önemli bir eseri. Farklı dillerde yorumlandı ve söylendi. Tabii ki çok ünlendi. İngilizce yorumu daha çok biliniyor ve birçok sanatçı tarafından seslendirildi, yorumlandı. Birlikte dinleyelim.

Amalia Rodriguez var. A Minha Canção Saudade. Saudade çok önemli bir Portekizce kavram. Ayrılık, hasret, aşk ve tutku duygularını birleştiren bir ifade gücü var. Ve başka dillerde de birebir tam karşılığı yok. Latin dillerinde benzer ifadeler var ama Portekizce'deki karşılığı daha derin ve şarkılara gerçekten yansıyor. Amalia Rodriguez'den dinleyelim.

Tren Yolculuğunda Forever You and Me isimli şarkı var. Biz bu şarkıda önemli sanatçıları İtalya'dan, Çin'den önemli isimleri bir araya geldiğini görüyoruz. Zaten böyle büyük etkinlikler, olimpiyatlar gibi çalışmalarda da buna benzer sanatçılar bir araya geliyor. Andrea Bocelli, Lang Lang ve Li Jia'dan dinleyeceğiz.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız ben Hakan Çelik. Tren yolculuğuna devam ediyoruz. Big in Japan var sırada. Ve bu şarkı tabii ki Alphaville topluluğunun Almanya kökenli bir pop rock topluluğuydu. Ve bu şarkıyla büyük bir çıkış yaptılar. Bütün dünyada tanınır hale geldiler. Defalarca konserler vermek üzere Türkiye'ye de gelmişlerdi. Big in Japan Alphaville'den geliyor.

Sırada Blowing in the Wind var ve Bob Dylan bizlerle birlikte, çok önemli bir klasiktir bu türde. Güzel ve akılda kalan bir melodi. Umarım keyifle şu ana kadar dinlediğiniz diğer şarkılar gibi bunu da takip edersiniz, dinlersiniz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz Blowing in the Wind bizlerle birlikte.

0: Şimdiki şarkı gerçekten Louis Armstrong'un bütün dünyada söylediği yıllardan sonra hit olmuş, çok beğenilmiş ve bir güzel dünya özlemini ortaya koyan bir şarkı. Aslında bugün içinden geçtiğimiz dönemde doğanın mahvedilmesi, çatışmalar, savaşlar ve diğer olumsuzluklar nedeniyle dünyada hal ve gidişatın pek iyi olmadığını biliyor olsak da yine de içimizde hep bir umut var ve sanat, sanatçılar ve bu müzik çalışmaları bu umudu daima ileri taşıyor. What a Wonderful World, Celine Dion'dan dinleyeceğiz.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think

Charles Aznavour dünya müziğinin çok önemli bir sanatçısı bence. Dünya müziği diyorum. Kendisi aslına bakılacak olursa Fransız vatandaşı olmakla beraber kökleri Anadolu'ya doğru uzanan bir aileden geliyordu. Daha sonra Avrupa'ya, Fransa'ya göç etmiş bir aile. Müzik çalışmalarını Fransa'da devam ettirdi ve bütün dillerde de İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca şarkılar söyleyen bir isim oldu. Çok sayıda bestesi vardır ama daha çok yorumcu olarak biz kendisini biliyoruz. Ve onun hakkında yapılan bir film de vardı. Orada da gerçekten daha çok müzik yolculuğunda karşılaştığı zorluklar, hayal kırıklıkları ve başarılar anlatılıyordu. Sa Jeunesse, geçmiş yıllara ve gençliğe adeta bir atıfta bulunan şarkı bizlerle birlikte.

İstanbul'da 88.2 frekansındayız. Ülkemizin her yerinde radyo yayınlarımızı takip etmek mümkün. trt.net.tr bizim internet adresimiz. Web üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca TRT'nin dinle uygulamasından da radyo yayınlarımızın tamamına ulaşmak mümkün. Sırada 11. şarkı Cliff Richard'dan geliyor. Önemli bir İngiliz sanatçı Constantly bu şarkının adı.

Şimdi önemli bir ikili var sırada. Benim çok beğendiğim iki kadın sanatçı ve ikisi de çok üretken. Özellikle Dolly Parton ilerlemiş yaşına rağmen müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden bir isim olarak karşımıza çıktı uzun yıllar boyunca. Dolly Parton'la birlikte yine aynı dönemlerin sanatçıları aslında Dionne Warwick var. Birlikte bir çalışma, bir single yaptılar 45'lik niteliğinde. Peace Like a River adını taşıyor bu güzel şarkı.

yolculuğunda son şarkı Yunanistan'dan, komşumuzdan. Yunan sanatçılar da Türkiye'ye çok sık gelirler, konserler verirler. Natasha Theodorou geldi bu yıl içinde. Mario Frangoulis geliyor sık sık. Tabii ki Mikis Theodorakis hayatta olduğu süre içinde besteleriyle iki halk arasında, iki ülke arasında da önemli bir etkileşim sağlamıştı. Müzikal anlamda söylüyorum. Birçok sanatçı onun şarkılarını seslendirmişti. Böyle bir etkileşim var. Aslına bakılacak olursa iki halkı yakınlaştıran bence önemli şeylerden biri Türkiye ve Yunanistan arasında müzik diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iki ülkenin sanatçıları da birbirlerinde aynı şekilde karşılıklı olarak beğeniliyor, seviliyor ve şarkıları dinleniyor. DCK Anatoli Eleni Zugnelli'den dinleyeceğimiz bir şarkı.

0: Eleni veya Eleonora gerçek adıyla Zugnelli seslendirdi bu güzel şarkı. Disike Anatoli bizim programımızın son şarkısı, Yunancaydı. Fransızca ile başladık, farklı dillerden Portekizce, Çin'e uzandık, Almanya'da alfabeli İngilizce, Begin Japan şarkısını dinledik. İsveç'ten ABBA'nın iki şarkısını, Carla Bruni ve ABBA'nın kendisinden size sundum, The Day Before You Came. Bugünkü programı umarım keyifle takip etmişsinizdir değerli TRT 3 dinleyicileri. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere. Teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Hakan Çelik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Tren yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında bugün Mısır'da. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşları ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun 2. toplantısına başkanlık edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Lami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kurumlar arasındaki işbirliği ele alındı. Yılmaz, Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor. Devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Suç düzenini ayakta tutan kara paranın takipçisiyiz, dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğine vurgu yapan Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak, dedi. Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı ve 5 örgüt üyesi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 14 milyar dolara yakın artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Böylece rezervlerde son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Motorinden alınan özel tüketim vergisi Ağustos ayının kalan

kısmı için sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir araç deposu yapılan düzenlemeyle 387 lira daha ucuza da olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüketici ve üreticileri korumaya yönelik atılan bu adımı değerlendirdi. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kanunu için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık, taslağı görüşü açtık dedi. Bakan Yumaklı, barajlardaki son durumla ilgili sevindirici veriyi paylaştı. Doluluk oranının %72'ye ulaştığını söyledi. Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleriyle Bilecik merkezde orman yangını çıktı. Edremit'te yerleşime yönelen alevler ekiplerin çabasıyla durduruldu. İstanbul Silivri'de yerleşim alanlarına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale sürüyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyardığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda bir Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da hukuksuz uygulamalara yenileri ekleniyor. Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 265'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Müzikol'ün yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Can Ayhan. Yaklaşık bir saat boyunca radyonuzda olacağım. Hareketli, enerjisi giderek yükselen bir bölüm sizlere hazırladım. Odyssey'in 1972'de grubun adını taşıyan stüdyo albümünden Our Lives Are Shaped By What We Love ilk duyduğumuz eserdi. Barry White, Rolls Royce, Sister Sledge hepsi az sonra burada olacak. Hoş geldiniz.

0: Sister Sledge'in We Are The Family albümünden eserleri zaman zaman yayına taşıyoruz. Çaldığımız tarzların en bilindik albümlerinden birisi tabii ki. Bu sefer seçtiğimiz eser Easier To Love'dı. Cecil Parker'ın 1980 yılı çalışması Really Really Love You'yu yine bu bölümün ilk dakikalarında sizlerle buluşturduk. Yolculuğumuz üst üste iki Barry White şarkısıyla devam ediyor.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

Gayet iyi bildiğiniz iki Barry White şarkısı üst üste çaldı. İlk olarak It's Only Love Doing Its Thing 1978 yılından The Man plağından çaldı. Devamındaysa Never Never Gonna Give You Up 1973 senesinden sanatçının ikinci albümü Stone Gone'dan gelmişti. Soul funk disco tarzlarında pek çok klasik unutulmaz eser olunca zaman zaman bazı sanatçıları atlıyoruz. Barry White'e yer vermiş olduk böylece uzun bir aradan sonra. Şimdi sıra Candy Staten'ın.

başladığı Is It Love You're After'la konuğumuzdu. Candy Staten ise orijinali bir Bee Gees şarkısı olan Nights on Broadway yorumuyla 1977 Music Speaks Louder Than Words albümünden çalmıştı. Rare Pleasure'a geçiyoruz şimdi yayınımızda.

70'li yıllardan Chicago ile Noah'lı Air Power buradaydı. Be Yourself dinlemiştik. Rare Pleasure ise 1976 tarihli ilk plak çalışmaları Let Me Down Easy ile bu bölümde sizlere sunduklarımız arasındaydı. 2026'nın hemen başında yayınlanan bir eserle devam ediyoruz müzikole.

Bir Voyage klasiği, From East to West. 2026 yılından Walter G ve Jay Caruso Soul Disco mixiyle gelmişti. İçinde bulunduğumuz senenin başından ise FAM Disco Spread Love çalışmasıyla müzik holdeydi. Bölümün son eseri ise Tamiko Jones'un bilindik eseri Can't Live Without Your Love olacak. Ben Can Ayhan. TRT Radyo 3'te her hafta yaklaşık 1 saat yayındayım. İlerleyen haftalarda aynı frekanslarda buluşmak ümidiyle müzik dolu günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış Kuzey Avrupa'da, Norveç'te. Kariyeri boyunca 10 milyonu aşan albüm satışına sahip Tropical House DJ'i Kygo. Geçen ay çıkan son tekli Take Me Back, hayranlarının önemli bir kısmına 2016 dönemi Kygo Sound'unu anımsatmasıyla ilgi görmeye devam ediyor. Pop

Max McNown destekli Take Me Back, Kygo pop durakta ilk sıradaydı. Şimdi yumuşak elektronik ritimler, dinlendirici ve duygusal bir atmosfer yaratan La Bohème ve Leonidas.

Pop Durak'ta Rota İsveç, 2005 yılında ülkesinde yapılan bir yetenek yarışmasında kazandığı birincilik onun kariyerindeki dönüm noktasıydı. Agnes Carlsson, İsveç'te ilk 10'daki yerini alan Beautiful Madness albümünden Trigger.

biraz Modern Talking, biraz da CC Catch'in şarkılarını anımsadık. Exes ve Kasımov ortaklığı Misses You dinlerken. Pop ve R&B etkileri taşıyan şarkılarıyla ilgi gören Alessia, yanında Stefan Torres. Radyolarınızda He Can't Love You.

28 Ağustos'ta çıkacak albümü Wild Child için geri saymaya devam eden Alex Warren, ilk mini albümünü You'll Be Alright Kid Chapter 1 adıyla 2024 yılında yayınlamıştı. O albümden Troubled Waters.

Michael Joseph Nelson veya tanıdığımız adıyla Banners, onun karakteristik epic indie pop tarzını yansıtan duygusal yönü güçlü bir çalışma My Empire.

Önceki ay yayınlanan ve hem Amerika hem de İngiltere'de yükselen albüm What a Time, sahibi 83 yaşındaki efsane Barry Manilow. Albümden Nobody Knows My Song dinledik. Şimdi İtalyan yıldız Francesco Gabbani, yazın enerjisini yükselten ritimlerle dolu bir çalışma, Summer Funk.

Konuğumuz 70'li yılların disco müzik efsanesi Supernature'la müstesna Mark Serone. Yanında George ve Henry Flint'ten kurulu The Flints. Radyolarınızda Dancing Back to Life. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Les Bar 90 ve Still Not Goodbye burada olacak.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta 2009 yılında ülkesi İngiltere'de katıldığı bir yetenek yarışmasında All Immerse'ü geride bırakıp birinci olan Joe McElderry ve yeni tekli Love Me Out Loud. So much-

0: 2004 yılının hit şarkılarından Lübnan asıllı Kanadalı rapper Camaro klasiği Femme Like You, yeni makyaj Irada'ya ait.
1: Hi, this is Irada. You are listening Pop Durok on TRT Radio 3.

Fransa'daydık. Herbert Léonard, 1981 yılına ait 45'lik Pour le Plaisir ülkesinde haftalarca bir numarada kalmıştı. Şarkının yeni düzenlemesi Jan Müller'a aitti. 1987 yılında tüm Avrupa'da hit olan Je le Taxi ve Vanessa Paradis. Şarkıyı hatırlayıp yeniden yorumlayanlar DJ Dark.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Mikrofonumuzu besteci piyanist Evrim Demirel'e uzattık. Türk müziği, caz, klasik füzyonu içinde hep yeni fikirler arayan piyanist Evrim Demirel, Makamsız isimli çalışmasını dinleyicilerine ulaştırmış oldu. Sizlere bu hafta bu besteci piyanisti röportajlarımızla dinletirken, gelecek bölümde bir diğer besteci piyanist ile yaptığımız bir röportaj ve radyolarınıza taşıyacağımız programımızın duyurusunu da şimdiden yapmış olalım. İki haftalık bu piyanist besteciler seçkileri, çok değerli iki isim röportajlarını ve çalışmalarını müjdelemiş olmasını diliyoruz. Elbette bu besteci müzisyenlerle ilgili yeni bölümleri de sonraki dinletilerimizde duyuracağız.

Sevgili cazseverler, programlarımızda iki bölüm içinde sizlere dinleteceğimiz Evrim Demirel ve Engin Özşahin birbirinden oldukça farklı ancak ülkemizde özgün çalışmalarıyla hem besteci hem de yetenekli birer piyanist olarak sınırlarımızı aşacak üstünlükteki değerleriyle göz dolduruyorlar.

Dilerim ülkemizde bu seviyedeki işleriyle hepimizin en ihtiyacımız olacak çabalarını hayatlarımıza katmaları fırsatını kendilerine tanıyabiliriz. Her zaman Osmanlı, Türk, caz, Anadolu folkları unsurlarını bir ansambl içinde barındıracak besteleriyle arayışlar yapan Evrim Demirel'e mikrofonumuzu uzattık ve kısa söyleşiler içinde yaptıklarını kendisinden duymak istedik. Demirel, üzerinde uzun zamandır aklında olan ve hızla sahnelediği bu son müziğini anlattı.

bu makamsız projesi. Aslında ben 2007'de Türkiye'ye döndüğümde bu sound, bu müzik kafamdaydı. Doğru parçaları bir türlü bulamadım. Burada başka bir durum var. Bu daha dünya müziği platformunda yer alabilecek bir iş. Şöyle ki bu işte Türk müziğiyle çok içli dışlı. Burada bir Türk müziği icracısı var, Murat Tırnak. Nefesli çalgılar ustası. Hem ney çalıyor, hem balaban, mey ve duduk. Yani onlar birbirine benzeyen çalgılar zaten. Bir de zurna çalıyor. Bu üç dünyanın, yani üçü çok uzak gibi görünüyor ama Murat üçünü de çok büyük ustalıkla çalıyor. Bir de üstüne ona ben gazel okuttum. Uzun kompozisyonlar. Kompozisyonlar şöyle işte, ben özellikle bu proje için besteledim bu müzikleri. Ve bir mimar tasarım gibi düşündüm kompozisyonları. Ona göre besteledim. Yani işte kolektif doğaçlanan

alanlar var. Fakat bir yol haritası var, bir girişi var, ortada başka bir bölüm var. Ondan sonra kolektif doğaçlanan bir alan var. Bazı çalgılar için improvizasyon alanları var. Sonra tekrar işte bir

bir platform oluşturdum. Bu müzikleri duyuyorum kafamda, o yüzden bunları notaya alıyorum, bunları icracılarla birlikte oluşturuyorum. Bu arada makamsız konseptini de ben 2006 yılında oluşturmuştum. 2005 yılında makamsız diye Hollanda'da bir topluluğa bir müzik yazmıştım. Hatta Ziggurat Ensemble. O 2006 yılında Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Makamsız diye bir albümüm var. Fakat bu makamsız dünya müziğiyle, Türk müziğiyle iletişim kuran bir makamsız. Neden makamsız? Geleneksel bir Türk müziğinden bahsetmiyoruz burada. Fakat makam öğeleri elbette ki var. İşte neyin improvizasyonlarında, zurnada, dudukta vesaire de makamlar duyuluyor. Fakat o makamlara ben bazen çok alışılmadık, gelenekte olmayan bir takım armoniler, kesmeler, biçmeler uyguladım. O yüzden bunu bir İngiliz'e, Avrupalı'ya, Alman'a dinlettiğiniz zaman bu müzikte bir şey var, burada makam herhalde diyecektir. Hı. Fakat siz geleneksel bir Türk müziği dinleyicisini dinlettiğiniz zaman bu müziğin makamsız olduğunu iddia edecektir. Çünkü makam denen olgunun bir takım normları var. Bizim buradaki makamlar o gelenekteki normların dışında. Çok bize dair bir şey var. Aynı zamanda caz dinleyicisini cezbedebilecek. Yani her türlü dinleyicinin bir şey bulabileceği bir proje ürettiğimi düşünüyorum.

orijinal bir müzik. Replika değil ve kendine has bir durumu var. Tuhaf bir durumu var biraz da belki. Ama o özgünlüğünün olduğuna inanıyorum ben.

Evrim Demirel ve topluluğu ile bu yeni serimizi gelecek bölümde bir diğer besteci piyanist Engin Özşahin ile devam ettireceğiz. Özşahin'in son iki albümünden örnekler ve uzun röportajlarımızla radyolarınızda olacağız. Herkese iyi bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Yeniden bir arada olmak üzere iyi akşamlar, hoşça kalın.

İyi akşamlar. Burası Müzikte Kalitenin adı TRT Radyo 3. Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. Stevie Ray Vaughan 1982 yılında Montreux Jazz Festivali'nde büyük dikkat çekiyor ki o zamanlar bilinen bir isim değildi müzik dünyasında. Çok dikkat çekiyor festivalde ama kendisi bunun farkında değil. Sahneyi cesareti kırılmış bir şekilde terk ediyor. Dinleyicilerin kendisini yeterince beğenmediklerini düşünüyor. O dinleyicilerin arasında David Bowie ve Jackson Brown da vardı. Ve kısa süre sonra bu iki yıldızdan da teklifler geldi. Stevie Ray Vaughan dönemi başladı. Bowie, Vaughan'a kendi albümünde çalması için teklifte bulunuyor. Ayrıca yine Stevie'nin çıkacak albümü Texas Flood için de stüdyoyu tahsis ediyor. O yılın bitiminde artık Stevie Ray Vaughan 6 hit şarkıyla kendisini duyurmuştu. Bunlardan 4'ü David Bowie'nin albümünde, ikisi ise kendi albümünde yer alıyordu. Kendi albümünde yer alan klasik haline gelen parçalardan biri de Pride and Joy'du. Açılış parçamız oldu. Yetenekli müzisyenler, karizmatik bir grup lideri, samimi duygular, mizah kalitesi, her biri şaheser niteliğindeki parçalar IQ'nun hemen yakalayan çalışmalarından biri. Promises as the years go by.

Üçüncü IQ stüdyo albümü Nomzamo'dan geldi. İngiliz neo prog grubu zaten hiçbir zaman ticari başarıya oynayan bir grup olmadı. Ama yine de sanki böyle ufak tefek çabaları vardı. Daha çabuk yakalayan, hızlı tanınan, akılda kalıcı şarkılarından biriydi Promises As The Years Go By. Depresyondaki birinin bakış açısıyla yazılmış bir şarkı. Bu kişi kendi ruh haliyle eşleştirmek için çevresindeki her şeyin siyaha dönmesini istiyor. Renk metaforlarıyla Painted Black, The Tea Party yorumuyla gelecek. Sonra Vikate, sessizlerin sessizce acı çektiği, dostluğun bir hücrede tıkılı kaldığı bir anlatıyla Kuryat Kuryet diyecek. Ardından tekrar bir yorum, efsanevi Alphaville şarkısı Big in Japan, Guano Apes versiyonuyla radyonuzda olacak.

Big in Japan, Guano Apes yorumuyla daha sert, daha enerjik duyuldu. Firewind'in 3. albümü 2005 tarihli Forged by Fire albümüne gidiyoruz. Yunan power metal grubu Gus G'nin gitarlarından güç alır öncelikle. Albümde akılda kalıcı, melodik metal, hard rock unsurlarıyla dolu bir albüm. Kapanışında bir balat yer alıyordu. Land of Eternity.

Land of Eternity güzel bir bütünlüğü var. Chitral Somapala bu albümde vokallerdeydi. Sri Lankalı müzisyenin duygulu vokalleriyle karanlık bir güzellik yakalandı. San Francisco'lu black metal projesi Botanist avantgard denemeleriyle bilinir, türün sınırlarını zorlar. O Trevor zaten davulcu ve santurcu olduğu için ve Botanist de onun solo projesi olduğu için bu enstrümanlar çok öne çıkıyor. Müzikal olarak black metal ama çevreyle ilgili konulara çokça değindiği için green metal, yeşil metal denildiği de oluyor müziğine veya environmental kelimesiyle oyun yapılarak environmental gibi isimler de çıktı. Çevreciliğin önemi, dünyanın değeri, dolayısıyla bilimin de değeri 1960'lardan beri aslında müziğin zaman zaman odak noktası oldu. Bazı sanatçılar buna daha çok odaklandı. Botanist projesi ismine uygun bitki bilim. Bu konularla ilgili şarkılar çıkarıyor ama bu albüm doğrudan bitkilerle ilgili değil. Onun yerine bu yeşil evrende, bu kurgulanan evrende bir kehanet, gelecekle ilgili felsefi bir yaklaşım, insanlığın sonuyla ilgili bir düşünce kurguluyor ve burada doğa bir tarafın yıprattığı, bir tarafın yıpratıldığı bu dengeyi bozarak yeni bir ortak yaşarlık dengesi kuruyor. Bu yeni dünyada insanla flora daha dengeli bir şekilde yaşıyor. Albümle aynı ismi paylaşan parça, The Shape of He to Come.

O Trevor'un projesi, solo projesi Botanist'ten geldi The Shape of Here to Come. O Trevor bu projeyle hem doğal dünyayı keşfe çıkıyor hem de onunla ilgili yorumlarda bulunuyordu. Malum Iron Maiden ve besteler denildiği zaman da aklımıza öncelikle grubun kurucusu ve basçısı Steve Harris gelir. O mükemmeldir zaten bu konuda ama grubun diğer elemanları da bazı şarkıların yazım sürecine dahil oldu zaman zaman. İşte Bruce Dickinson'ın beste sürecinde yoğun şekilde yer aldığı şarkılardan biri Children of the Damned.

John Wyndham'ın 1957 tarihli romanı The Midwich Cuckoos, Midwich'in guguk kuşlarından uyarlanan bir film var. 1960 tarihli Village of the Damned, Lanetliler Kasabası olarak dilimize çevrilmişti. Renkli bir film bu. Onun arkasından da 1964 tarihli siyah beyaz çekilen bu filmin tematik anlamda devamı olan Children of the Damned geliyor. İkisi de korku ve bilim kurgu türünde filmler. Iron Maiden'ın şarkısının adı da Children of the Damned. Bunu da Lanetli'nin Çocukları şeklinde çevirebiliriz. 2010 yılında Ronnie James Dio'nun ölümünden çok kısa bir süre sonra bir radyo programına konuk olmuştu Bruce Dickinson. Orada da bu şarkının Black Sabbath'ın Children of the Sea şarkısından ilham aldığını söylemişti. İşte bazıları şarkının nükleer savaşla, atom bombasının sonuçlarını yaşayan bir çocukla ilgili olduğunu söylemişti ama satır satır incelersek çok farklı anlamlar çıkabiliyor. Kaynağını aldığı filmlere bakarsak amaçları sadece güvenli bir yerde zarar görmeden yaşamak isteyen fakat peşlerine düşülen telepatik güçlere sahip çocuklarla ilgili. Rolling Stones'un güzel parçalarından birini dinleyeceğiz. Şarkının sözlerine bakılırsa Mick Jagger'ın eşi Bianca'yla bozulan ilişkisi üzerine yazıldığı söylenebilir bu parçanın ama Jagger bu şarkı için hayır bu bir kız hakkında değil bir duygu hakkında yani birini özlemekle ilgili değil özlem duygusunun kendisiyle ilgili demişti. Miss You.

sadece Rolling Stones üyeleriyle değil kayıttaki diğer müzisyenlerle de dikkate değer bir şarkıdır. Miss You, saksafonda Mel Collins, elektrikli piyanoda Ian McLagan, armonikada da Sugar Blue. Mel Collins özellikle King Crimson'daki çalışmalarıyla bilinir. Ian McLagan bu parçada gitarlarını duyduğumuz Ronnie Wood'la Faces grubunda da birlikte çalmıştı. Armonikayı çalan Sugar Blue da Harlemlıydı ama o sıralar Paris metrolarında çalıyordu. Stones'un plak şirketinden biri onu duyunca burada alıp kayıtlara getirmişti. Fransız elektronik rock grubu El Don 1974-1978 yılları arasında aktif olarak müzik yapmış bir topluluk. Grubun lideri Richard Pinhas, Robert Fripp'i çok seven, ondan çok etkilenmiş biri ve şimdi dinleyeceğimiz parçada da zaten isminden de belli ona saygısını sunacak. In the Wake of King Fripp.

Richard Pinhas liderliğinde 4 sene boyunca müzik üretti Eldon. Bu süre içinde de 7 harika albüm çıktı ortaya. Sonra Pinhas solo çalışmalarıyla devam etti müziğe. Fransız elektronik müziğinin babası olarak bilinir. Gitarist olarak da Robert Fripp'le kıyaslanır. Çünkü enstrümana yaklaşımı onunkiyle benzerlikler gösterir. Zaten işte biraz önce dinlediğimiz parça In the Wake of King Fripp, onun Robert Fripp'e saygısının kanıtlarından biri. Kapanış seslerimiz ise Within Temptation'dan gelecek, rock ve metal vokallerinde büyük etki bırakmış bir isim. Sharon Denadel vokalleriyle bitireceğiz. Son derece dinamik bir vokalist, ne söylerse söylesin orayı kendi evine çeviriyor. Yansıttığı duyguyla, inançla her kelimenin yüreğinden geldiğini kabul ettiriyor. Onun sesiyle All I Need hem gücü hem de zarafeti müzikte buluşturacak ve bu yolculuğu noktalayacağız. Ben Uğur Haspolat. Başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Dört Dörtlük Dans programından herkese merhaba, TRT Radyo İşlisiniz. Ben Barış Berkten. Bu haftanın açılış eseri gerçekten bir başyapıt. Muadili olmayan ve hiçbir house eserine benzemeyen bir Joe Klozel imzası diyebiliriz. Dans müziği otoritelerine göre her ne kadar apolitik bir janra olsa da bazı prodüksiyonlar dans ederken en az bir rock baladı kadar insanı duygulandırabiliyor. İyi bir örnek olduğunu düşündüğüm Santesa, Just When I Needed You, Joe Klozel Sacred Top adlı uzun çalar ile 4-4 dans başladı. Hoş geldiniz.

Önce Ron Trent, Lars Parklund ikilisinden Streetwave, sonrasında ise Vic Lavender, Justin Dillard ortaklığında Get Here, şaka instrumental remix TRT Radyo 3'teydi. Sırada Afro Soul mixiyle Vince Watts'ın Voodoo Dance'i keyifle dinliyoruz.

Trinidad Deep Island Job of Physic Remix ve ardından Doug Gomez Broken Soul Remix ile El Bravo I Speak Soul'u keyifle dinledik. Geldik haftanın kapanış plana. Jan Puli What's Your Number, Cazanova Renumber düzenlemesiyle bu haftalık sizlere veda ediyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör meselesini devlet millet el ele vererek kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Başkent Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşma yapan Erdoğan, terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye yolunda Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Alay'la MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Trendyol Süper Lig'e yükselen takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Yeni sezonun iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını dilediğini ifade eden Erdoğan, tribünler kardeşlik iklimiyle dolmalı diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yalnızca savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını söyledi Yılmaz. Başkent'te düzenlenen Pakistan Milli Günü resepsiyonunda yaptığı açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan bir adımdır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mekke İttifakı'nın kimseye karşı olmadığını vurguladı. Mısır'a resmi ziyarette bulunan Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bölgemiz savaşlarla uzun yıllar kaybetti. Bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var." dedi. Merkez Bankası Haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Yılın 6. ayında yıllıklandırılmış cari açıkta 38 milyar 900 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi. Küresel jeopolitik risklerin sürdüğüne işaret eden Şimşek, yüksek enerji ve emtia fiyatlarına rağmen cari açık sürdürülebilir seviyelerde dedi. AK Parti 25. yaşını yarın Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişilik katılımın beklendiği program çerçevesinde yurt genelinden katılımcılar başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz dedi. Milletin huzurunu bozan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Gürlek, suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak diye konuştu. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükaşık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın 4. duruşmasında aralarında şantiye çalışanları ile polislerin de bulunduğu tutuklu 13 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluk halinin devamını hükmederek bir sonraki duruşmayı 6 Kasım Cuma gününe erteledi. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affına ilişkin kanunun usul ve esaslarını belirledi. Buna göre üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara 9 Aralık'a kadar yeniden başvuru hakkı tanındı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha katledildi. Bir polis aracına düzenlenen saldırıda da polis müdürü hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Haberleri sunduk.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Davuldaki virtüözlüğüyle olduğu kadar şarkı sözlerinde, yazılarında ve kitaplarında da müzik dünyasına ışık tutan bir müzikal mirası takip edeceğimiz yeni yolculuğa hazır mısınız? Bu hafta bizleri progresif rock tarihinin en büyük davulcularından biri, Rush'ın ritim motoru ve söz yazarı Neil Peart peşinden sürüklüyor. Hazırsanız bu modern çağ savaşçısının izindeki serüvenimiz başlıyor.

Çılışık karmaşık ritim yapısı ve Kanadalı şair Pai Dubois'un aynı adlı şiirinden esinlenen sözleriyle Pearton imza parçalarından Tom Sawyer'la yapmamız elbette ki sürpriz değildi. 1974'te Neil Pearton muhteşem üçlüyü tamamlamasıyla birlikte müziğini karmaşık ritimler, uzun soluklu epik parçalar ve derinlikli sözlerle şekillendiren Rush, bu sayede adını en büyüklerin arasına yazdırmayı başarmıştı. Hemen ardından Rush üçlüsü Geddy Lee, Alex Lifeson ve Neil Pearton toplu olarak konuk olduğu Max Webster parçası Battle Scar'a doğru yol alıyoruz. İki dev grubun bu buluşması, Kanada rock tarihinin en unutulmaz ortak çalışmalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Sıradaki durağımızda Neil Peart'ın caz köklerine olan saygı gösterisine tanıklık ediyoruz. Peart, caz tarihinin en büyük davulcularından biri olan Buddy Rich'in ölümünden sonra kendi grubu Buddy Rich Big Band'le kayda alınan iki albümlük saygı serisi, Burning for Buddy'nin prodüktörlüğünü üstlenmekle kalmadı, davul setinin ardına geçen diğer dev isimlerin arasında yer aldı. Şimdi 1997'de yayımlanan ikinci albümde yer alan unutulmaz parçalardan biri.

Neil Peart'ın izindeki yolculuğumuz caz diyarında devam ediyor. Bas gitarist Jeff Burley'nin ilk albümü Champion'da yer alan Marabi, Peart'ın davul setinin ardında farklı türleri kendi teknik vizyonuyla yeniden yorumlayan bir müzisyen olduğunu kanıtlıyor.

Neil Peart, alternatif rock grubu Vertical Horizon'a da birçok kez konuk olmuştu. Bunlardan biri de 2013 tarihli Echoes from the Underground'un kapanışında yer alan South for the Winter oldu. Peart, başlangıçta bu tür bir şarkının kendisine uygun olmadığını düşünse de grubun kurucusu Matt Scannell onu tam da bu nedenle davul başına geçmeyi ikna etti. Amaç, deneyimli bir davulcunun kendi konfor alanı dışında nasıl bir yorum getireceğini görmekti. Sonuç, Peart'ın teknik ustalığını duygusal bir derinlikle buluşturan nadir bir kayıt oldu.

Programımızın son bölümünde Neil Peart'ın sözleriyle rock tarihinin en büyük epiklerinden biri haline gelen Rush başyapıtı 2112 ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Peart bu parçada davulda karmaşık ritim yapılarıyla yarattığı atmosfer, Alex Lifeson'un gitar soloları ve Geddy Lee'nin vokalleriyle birleşerek en unutulmaz progresif eserlerden birini ortaya çıkarıyor.

0: Ritmin şairi Neil Peart'ın izinde çıktığımız bu haftaki yolculuğumuzun sonuna geldik. Rush'ın epik parçalarında karmaşık ritimlerle zihinleri titreten, sözlerinde felsefi derinliklerle kalplere dokunan bu usta ne yazık ki 2020 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak yalnızca davul setinin ardında değil, şarkı sözlerinde, kitaplarında, yazılarında ve düşüncelerinde müzik dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ve onun mirası şimdi Rush sahnesinde Annika Niles'ta yaşıyor. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Aldim Eola Maratonu'nda sanatçının en fazla ilham aldığı gruplardan biri olduğunu, her fırsatta dile getirdiği The Beatles adadığı ikinci albüm olan Across the Universe'ı dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Temelde tüm enstrümanların Dimeola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Herman Romero, Randy Brecker, Fausto Beccalossi, Amit Mavitar'ın yanı sıra New Jersey Philharmonic Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının da eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Yesterday, Your Mother Should Know ve Golden Slumbers Medley.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Ali Meola'nın 2015 yılında gerçekleştirdiği All Your Life'dan 5 yıl sonra The Beatles parçalarını bir kez daha yorumladığı Across the Universe başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Temelde tüm enstrümanların Meola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Herman Romero, Randy Brecker, Fausto Beccalossi, Amit Mavitar ve New Jersey Philharmonic Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Hey Jude, Norwegian Wood, Mother Rancher's Son ve I'll Follow the Sun.

0: TRT Radyo 3.
1: I'll Follow the Sun, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesini sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Opus adlı çalışması var. 2018 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Broken Heart, Gelato Sanita, Rebels ve Escapado.

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı 2020 yapımı albümünü sanatçının Opus adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır, gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Gri Ses.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Radyo 3. Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1. Keman Konçertosu'nun son bölümü için bestelediği Köhel 269 Si bemol majör rondoya da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne 18. yüzyıl bestecisi Albertus Grönemann'ın solo flüt, iki flüt, viola ve sürekli bas için sol majör konçertosuyla başlıyoruz. Solo flütte Yed Vance ve Musica Adrenum topluluğu seslendiriyor.

Solo flütte Yed Benz ve Musica Adrenum topluluğu 18. yüzyıl bestecisi Albertus Grönemann'ın Sol Majör Flüt Konçertosunu seslendirdi. Franz Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan Arpeggione için La Minör Sonatı'nın ilk bölümüyle devam ediyoruz.

Schubert'in Arpeggione sonatının ilk bölümünü cellist Toke Moldrup ve piyanist Per Salo yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın çalgı eşlikli olduğu için ilk yayınlandığında kantat olarak nitelendirilen, daha sonra motet sınıfına dahil edilen 118 katalog numaralı eseri var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın 118 katalog numaralı motetini Philip Hereweh yönetimindeki Collegium Vocale Gent topluluğundan dinlediniz. Santur ailesinden bir çalgı olan çimbalomda Komale Akakpo'nun seslendireceği Folias Espana başlıklı anonim eserle devam ediyoruz.

Colias de Espana başlıklı anonim eseri Cimbalom sanatçısı Comalia Acacpo seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1. Keman Konçertosu'nun son bölümü için bestelediği Köhel 269 Si bemol majör rondo var sırada. Solist Benjamin Schmidt.

Mozart'ın Köhel 269, Si bemol majör rondosunu kemancı Benjamin Schmidt ve Danimarka Radyo Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Maurice Ravel'in ses ve piyano için 5 popüler Yunan halk şarkısıyla devam ediyoruz. Mezzo-soprano Catherine Robin seslendiriyor.

Chris Ravel'in 5 popüler Yunan halk şarkısını mezzo-soprano Catherine Robin ve piyanist Andre Laplante'dan dinlediniz. Antonin Dvorak var sırada. Bestecinin 5 bölüm halinde kaleme aldığı Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını dinliyoruz.

Antje Whitehouse yönetimindeki Camerata Bernoulli Orkestrası, Antonin Dvorak'a ait Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını seslendirdi. Frédéric Chopin'in Opus 39 Do Diez Minör 3 numaralı Scherzosu'yla devam ediyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 39 Do Diez Minör 3 numaralı skersosunu piyanist Ivo Pogorelich seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın 1801-1802 yılları arasında kaleme aldığı Opus 36 Re Majör 2. Senfonisi ile sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 Re Majör 2. Senfonisini Alexander Librah yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Hector Berlioz'un 1837 yılında Requiem janrında kaleme aldığı Opus 5 Ölüler İçin Büyük Missa adlı eseriyle başlıyor. Fransa'da 1830 yılında gerçekleşen Temmuz devriminde hayatını kaybeden askerler için dönemin İçişleri Bakanı tarafından besteciye sipariş edilen eseri, Nicholas Cullen yönetiminde sahne alan tenor John Finden, Somnium Ensemble, Helsinki Müzik Merkezi Korosu, Estonya Ulusal Erkekler Korosu ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.